kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 35, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Yepyeni bir günden herkese merhaba efendim. Başlıyoruz, hazır mıyız? Tam bugün günlerden Perşembe, 20 Ağustos, şaka maka Ağustos ayının da artık bitiriyoruz. Yani son 10 günümüz falan kaldı ve artık zaman hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Bakalım bu hafta, önümüzdeki hafta özellikle sizin yaşantınızda neler olacak, neler bitecek? Biraz böyle bugün özellikle İçeriği astrolojiyle daha doldurmak istiyorum. Hem bu yaşadığınız sıkışmışlık, hem böyle bu kendinizi köşeye sıkışmış olarak hissettiğiniz bu his. Aslında iki tutulma arasındayız arkadaşlar. O iki tutulma arasında hissettiğiniz bu his çok yanlış değil. Şimdi o sıkışmışlığı da belki bugün biraz olsun bu Perşembe'nin vermiş olduğu güzel yetkiyle çözeriz diyorum. Hazırsak Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın başlıyor.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor 0549-204-0104'e. WhatsApp'tan yazabilirsiniz tabii ki. Şu anda yeni yeni uyanıyorsunuz. Yeni yeni gün başlıyor sizin için. Ama dediğim gibi biraz böyle ufak tefek astrolojik göstergelere dayanmak istiyorum. Çünkü çok mesaj aldım. Herkes bu konuyla alakalı. Aygül neden böyle hissediyoruz? 12 Ağustos'ta biliyorsunuz bir güneş tutulması yaşandı. Bu güneş tutulmasının etkisi ve şimdi önümüzde de bir ay tutulması gelecek. Yani gerçekten iki tutulma arasında bu hissettiğiniz şeylerin çok da yalan olmadığını, çok da aslında bir yerlerde kendinizi sıkışmış bir şekilde hissettiğinizi gösteriyor. Tabii en çok hangi burçlar daha fazla etkileniyor? Hangileri daha fazla bu zorluğu çekiyor? Birazdan bunlarla ilgili fikirlerimi paylaşacağım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı story atıp müziği özellikle seçenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içi.

Şimdi bir dinleyicimiz sormuş. Aygül diyor, çok elimde her şeyimi kaybettiğimi düşünüyorum. Her kayıp gerçekten kayıp mıdır? Hayat bazen işte bizi korumak için bazı şeyleri elimizden alıyor olabilir mi? Buna çok değiniyorsun. Çok bunun hakkında fikirlerini beyan ediyorsun. Bu iki tutulma arasını sence gerçekten böyle görebilir miyim? İşimi kaybettim, paramı kaybettim ve çok büyük belirsizlik içerisinde hissediyorum kendimi. Ve bununla alakalı da söylediklerim çok oturuyor diye de beyan etmiş. Gerçekten de zor bir süreç arkadaşlar, ama her zaman söylüyoruz. Aslında her kayıp bizim hayatımızda bize yeni şeyler getirecek, bizi koruyacak, bazı şeylere de götürecek unsurlar oluyor. O kayıp dediğiniz şey gerçekten bir kayıp olmuyor. Sizi daha iyi bir noktaya hazırlayan bir durumun sadece başlangıcı oluyor. O an onu göremiyorsunuz. Ama sonrasında mı? İşte sonrasında dayanmak için de güçlü bir bilinç yapısı olması gerekiyor. Orası da tamamen sizin Allah'la olan inancınızı güçlü tutmanızla alakalı bir şey. Orada kaybolmamak, zaten tüm imtihan orada başlıyor.

İki tutulma arasında neden hayat hızlanıyor diye aslında hızlanmasının başlangıçlarını yaşıyorsunuz. Şu an gökyüzünde gerçekleşen o ilginç bir dönemin içerisindeyiz. 12 Ağustos'taki güneş tutulmasını geride bıraktık. 28 Ağustos'taki ay tutulmasına doğru gidiyoruz. Astrolojide iki tutulma arasındaki zamanları biraz böyle hayatın koridoru gibi düşünün. Bir kapıyı kapatmışsınızdır ama yenisi henüz tam açılmamıştır. Ve insan en çok böyle zamanlarda huzursuz olur. Çünkü eski düzen artık işlemiyordur. Ama yenisinin nasıl olacağını da bilmiyorsundur. Tam da burada hayatı biraz zorlamamak gerekiyor. Her şeyi hemen anlamlandırmamaya çalışmanız gerekiyor. Her sorunun cevabını bugün bulmak zorunda değilsiniz. İki tutulma arasında olduğunuzu hatırlamanız gerekiyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlan hayata. Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Sorular geliyor. Bazen yaşadığımız şeyin nedenini olayın içindeyken değil aylar sonra anlıyoruz Aygül. Gerçekten dediğin doğru demiş Sibel Hanım. Evet katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Belki bugün hayatınızdan çıkan bir insan, bozulan bir plan, kapanan bir kapı var. Hemen neden benim başıma geldi demeyeceğiz. Belki de hayat sizi artık size ait olmayan bir yerden çıkarıyordur. Çünkü bazen değişim önce düzenimizi bozar, sonra hayatımızı düzeltir diyoruz.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor efendim. Bir ilişkiyi, bir işi, bir fırsatı, eski düzenimizi. Çünkü insan alıştığı şeyi güvenli zannediyor yahu. Maalesef böyle bir anlayışımız var ama alıştığımız her şey bize iyi gelmeyebiliyor. Bazen yıllarca bir yerde kalıyoruz. Sadece orayı bildiğimiz için orada durmak istiyoruz. Astrolojide tutulmaların en güçlü taraflarından biri de budur. Bize şunu sorarlar. Gerçekten bunu mu istiyorsun yoksa sadece buna mı alıştın? Çok önemli bir sorudur bu. Bakın bunu sorun kendinize. Çünkü hayatta bazı kayıplar vardır. Birkaç ay sonra dönüp baktığınızda iyi ki dersiniz. O gün ağladığınız şey için daha sonra teşekkür edersiniz. O yüzden bugün bir şey olmuyorsa, biri gitmişse, bir plan bozulmuşsa hemen kendinizi başarısız ilan etmeyin. Belki kaybetmediniz, belki bir yer açıldı. Ve bazen hayat yeni bir şey getirmeden önce masayı boşaltıyor diyebiliriz.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takayasu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirdiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Sahil Güvenliği Komutanlığı ekiplerince 2026'nın başından bu yana denizlerde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 1.6 tondan fazla uyuşturucu madde ile çok sayıda silah, mühimmat, kaçak eşya ve akaryakıt ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olarak oldukça adil bir ticaret anlaşması yaptıklarını belirterek, ABD'li çiftçilerin bu ülkeye gümrük vergisi ödemeyeceğini bildirdi. İsviçre hükümeti Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak korunma amacıyla sığınan Ukraynalılara verdiği özel oturum iznini 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı ve buna gerekçe olarak Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına işaret olmamasını gösterdi.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Cevizli-Bağmertel Topkapı hattında yoğunluk artarken Haliç ve Çağlayan yönünde yavaşlamalar görülüyor. Hastal-Kağıthane arası yer yer yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal'dan Kozyatağı'na kadar trafik yoğun. Göztepe-Acıbadem geçişi yoğun akıcı devam ediyor. Sancaktepe-Ümraniye ve Ataşehir çevresinde yoğunluk artıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk artarken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakası yaklaşımında trafik ağır ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 35, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.

0: İyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Sabah Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Radyo D'ye Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor efendim. Belirsizlikle kavga etmemeniz gerekiyor. Neden? Bu belirsizlik içindeyiz Aygül. Olacak mı, olmayacak mı? Arayacak mı, iş düzelecek mi? Para gelecek mi? Bu mesele bitecek mi? Ve zihnimiz sürekli geleceğe gidip cevap arıyor. Ama tabii ki şöyle bir gerçek var. Bugünün gücü henüz gerçekleşmemiş bir yarını 100 kere düşünerek tüketiyor. Yani tükenmişliği yaşıyoruz. Özellikle tutulma dönemlerinde. Olayların tamamını göremeyebilirsiniz. Bu yüzden bugünlerde kendinize biraz daha fazla alan tanıyın. Her şeyi çözmeye çalışmayın. Bugünün yapmanız gerekeni neyse bugün içerisinde onu yapın. Telefon gelecekse gelir. Kapı açılacaksa açılır. Bir insan sizi gerçekten istiyorsa zaten hayatınızda yerini belli eder. Bizim görevimiz hayatı kontrol etmek değil. Bizim görevimiz geldiğinde doğru seçim yapabilecek kadar kendimizi sağlam tutmak. Bazen huzur her şeyin ne olacağını bilmek değil. Ne olursa olsun kendine güvenebilmek oluyor.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Efendim sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler, eğlenceli içerikler ve bizim hakkımızda daha pek çok şey sizi bekliyor olacak. Radyo D'nin lütfen sosyal ağ hesaplarını takip etmeyi unutmuyorsunuz. @radyod104 kullanıcı adıyla, bakın tekrar ediyorum, @radyod104 kullanıcı adıyla Instagram, En Sosyal, X, TikTok, Facebook ve YouTube'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Altına da bir yorum yazın ya. Yani Aygül dinliyoruz seni, İrfan sendeyiz, Çağlar sendeyiz, Aykut seni dinliyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Bizi motive edin. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben arabada bunu yaptım. Çok keyif alıyorum. Eğer siz de şu an arabanızda, aracınızda bizi dinlerken lütfen Radyo D'nin yayın teknolojilerinde biliyorsunuz her zaman daima en önde olmayı seven bir radyoyuz biz. DAB Plus var. DAB Plus ve Radyo D mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. İzmir'de de DAB Plus devreye girdi. Artık yayınlarımız şimdi İzmir'de de var. Dünyanın en son radyo yayıncılığı teknolojisi gelişti ve DAB Plus ile frekansınızı artık arama derdi bitti. Hani cızırtı duyuyorum, parazit var, Aygül çekmiyor radyo diyorsunuz ya. Radyo D'yi artık aracınızın DAB Plus fonksiyonunu gidip seçiyorsunuz. Radyo D İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4. kanaldan yüksek kalitesiyle pırıl pırıl bir ses kalitesiyle dinliyorsunuz. Ben İstanbul'da kendim arabama kurdum. Mükemmel tam 4. kanal. Niye mi 4? Çünkü Radyo D 4 dörtlük efendim. Bunu da ben söyledim. Olsun, bence öyleyiz.

sorumluluk başlıyor. Ve tutulmalar genellikle yıllardır ertelediğimiz meseleleri önümüze getiriyor. Hayat bazen nazikçe söylüyor ama işte duymuyoruz. Yapacak bir şey yok. Biraz daha yüksek sesle söylemesi gerekiyor. İki tutulma arasında biraz bunları yaşıyor olabilirsiniz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Haramidere-Sefaköy arasında akış yavaş ilerliyor. Edirne-Kapı-Haliç-Çağlayan bağlantılarında trafik ağır. Kemerburgaz-Hastalok meydanı hattında yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında Tuzla-Kartal yönünde başlayan yoğunluk Kozyatay-Göztepe-Altunizade'ye kadar oldukça etkili. Sancaktepe-Ümraniye-Ataşehir hattıyla Fatih Sultan Mehmet bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bağlantı yolları etkili seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: mevsim bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim neyi soruyoruz kendimize? Hadi Aygül kendime bana bir soru sordurt demiş. Çok tatlı. Hemen sordurtturuyorum. Ben aslında neyi çoktan biliyorum da uygulamaya cesaret edemiyorum. Hani bunu gidin astromatiğe de sorun mesela. Neyi çoktan biliyorum da uygulamaya cesaret edemiyorum? Yani ben hangi bilgiyle donanmış bir şekilde duruyorum? Donatılmışım hangi bilgiyle ben? Bunu bir sorun bakalım. Cevabı muhtemelen içinizde biliyorsunuz. Çünkü bazen ihtiyacımız olan şey yeni bir bilgi değil. Bildiğimizi yaşayacak cesarette olmamız oluyor.

Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Şunu bilin ki koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayacaksınız Sahne adlı yeni programımızla. Hafta içi her gün saat 10'la akşam gece 12 arası Radyo D sahne sizinle birlikte, siz de o sahnede yer alabiliyorsunuz efendim, kaçırmıyorsunuz.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takayasu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirdiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Sahil Güvenliği Komutanlığı ekiplerince 2026'nın başından bu yana denizlerde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 1.6 tondan fazla uyuşturucu madde ile çok sayıda silah, mühimmat, kaçak eşya ve akaryakıt ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olarak oldukça adil bir ticaret anlaşması yaptıklarını belirterek, ABD'li çiftçilerin bu ülkeye gümrük vergisi ödemeyeceğini bildirdi. İsviçre hükümeti Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak korunma amacıyla sığınan Ukraynalılara verdiği özel oturum iznini 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı ve buna gerekçe olarak Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına işaret olmamasını gösterdi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı ve az bulutlu 35, Samsun parçalı ve çok bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
5: Reklam.
6: Katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
7: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Getir, bir mutluluk
0: getir.
5: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Bazen hiçbir şey kötü değildir. Şimdi İkizler Burcu bir arkadaşımız sormuş. Eski hayatıma sığamıyorum Aygül sanki demiş. Gerçekten bazen hiçbir şey aslında eskisi gibi hissettirmiyor. Aynı insanlar, aynı iş, aynı ev, aynı hayat. Ama işte siz değişiyorsunuz. Ve insan en garip dönemlerinden biri de bu oluyor. Çünkü dışarıdan baktığınızda şikayet edecek büyük bir şey yok. Ama içinizde sürekli ben burada ne yapıyorum hissi var. Bu çok kıymetli bir işarettir. Belki de hayatınıza değil eski halinize veda ediyorsunuzdur. İnsan büyüdükçe bazı ortamlarda da dar geliyor arkadaşlar. Bazı sohbetler yorucu geliyor. Bazı ilişkiler anlamsızlaşıyor. Bazı hedefler artık heyecanlandırmıyor. Bundan korkmayın. Her değişim bir kriz değildir. Bazı değişimler gelişimin belirtisi oluyor. Ayakkabınız küçüldüğünde ayağınızı suçlamıyorsunuz değil mi? Hayatınız dar gelmeye başladığında da kendinizi suçlamayın. Belki büyüdünüz ve belki orada bir değişime gitmek zorundasınız. Bunu hissedin ve bu hissettiğiniz şeyden lütfen korkmayın.

Devam ediyoruz. Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydınlıyoruz. Her savaş kazanılmak zorunda değildir diyoruz. Bize hep mücadele etmek öğretilmedi mi arkadaşlar? Hep bir mücadele, savaş, bir pes etmeme süreci, sonuna kadar savaş, aman bırakma. Ama kimse bize şunu öğretmedi. Bazen bırakmak da güçtür. Yani bırakman da bir nezakettir. Çünkü her mücadele sizin mücadeleniz değildir. Bazı insanları ikna etmek zorunda değilsiniz. Bazı ortamlarda kendinizi anlatmak zorunda değilsiniz. Bazı savaşları kazanmanız hayatınızı güzelleştirmeyecek. Sadece sizi yoracak. Olgunluk biraz da hangi savaşa girmeyeceğinizi bilmek oluyor. Tutulma dönemlerinde özellikle bunu düşünün. Ben gerçekten istediğim bir şey için mi mücadele ediyorum, yoksa sadece yenilmiş görünmemek için mi? Bu çok farklı bir şey ikisi aslında. Bazen hayattaki en büyük zaferiniz karşınızdakini yenmek değil, kendi enerjinizi artık ortaya, onlara vermemek oluyor.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıtalar araçlarının yük kapasitesini aşamaz. Aşırı yük, fren mesafesini uzatır ve araç kontrolünü zorlaştırır. Bu durum hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturur. Denetimlerde kapasite aşımı tespit edilirse yaptırım uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bugün getir büyükte 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı ilk günkü gibi heyecanlananlara gelsin.
5: Radyo D.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Radyo D, Aygül Aydın'la günaydının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir kapı kapanınca neden korkuyoruz sizce? Şimdi sizlere soruyorum. Yazın bakalım. Bir kapı kapandığında çoğu zaman kapının kendisine de üzülmüyoruz aslında. Arkasındaki bilinmezliğe üzülüyoruz. Şimdi ne olacak? İnsanı asıl korkutan soru bu. Çünkü bildiğimiz kötü bir durum bile bazen bilmediğimiz güzel bir ihtimalden daha güvenli geliyor. İnsan zihni hep böyle çalışıyor çünkü. Ama hayatın bugüne kadar kaç kere size bunu gösterdiğini bir düşünün bakalım. Neler yaşadınız bu konuda? Bir şey bitmiş, o gün dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorsunuz. Sonra başka bir şey başlamış ve yıllar sonra iyi ki demişsiniz. Bugün de belki bir şeyin ortasındasınız, henüz iyi ki diyemiyorsunuz. Bu sorun değil. Her hikayenin ortası güzel görünmez zaten. Bir filmin 40. dakikasında karakterin hayatı darmadağın olabilir. Ama film bitmemiştir. Sizin de hikayeniz bitmedi.

tutulma arası hakikaten sizin hayatınızı bir yavaşlatma enerjisine çekiyor. Ve sanıyorsunuz ki bu yavaşlatma bir ceza gibi. Hayır, hayat seni yavaşlatması bir ceza değil. Bazen her şey duruyor gibi gelir. İşler yavaşlar, cevap beklenir, bir proje gecikir, planlar ertelenir. Ve biz hemen bir şey ters gidiyor diye düşünürüz. Oysa her yavaşlama kötü değildir. Bazen hayat sizi bir şeyden koruyordur. Bazen henüz hazır değilsinizdir. Bazen doğru zaman gelmemiştir. İşte bazen durup da düşünmeniz gerekiyordur. Çünkü insan sürekli koşarken yönünü kontrol edemiyor. Tutulma dönemleri biraz yön kontrolü gibi. Yani çok hızlı gitmek her zaman ilerlemek değildir. Yanlış yöne 100 kilometre hızla gidiyorsanız durmak aslında büyük bir kazanç olabilir. O yüzden bugün işler biraz yavaşladıysa kendinizi hemen başarısız hissetmeyin. Belki hayat size bir bak bakalım gerçekten nereye gidiyorsunu söylüyor olabilir. Biraz tutulmalar da bunu gösteriyor.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.34'lük yükselişle 14.459 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.93, euro 55.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.908, çeyrek altın 11.715 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Uzaktan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Sizlerle olmak çok güzeldi. O zaman ne diyoruz bugünü kapatırken? Kötü bir dönem kötü bir hayat değildir diyoruz. Bunu zaman zaman kendimize hatırlatalım, olur mu? Kötü bir dönem geçiriyor olabilirsiniz ama bu kötü bir hayatınız olduğu anlamına gelmez. Bir ay kötü geçebilir, bir yıl zor geçebilir, bir ilişkiniz bitebilir, işinizde problem olabilir, paranız azalabilir, moraliniz bozulabilir ama insan zihni zor zamanlarda şöyle bir hata yapıyor. Bugünü sonsuza kadar sürecek zannediyor. Hiçbir duygu sonsuza kadar sürmüyor. Hiçbir dönemde bugüne kadar başınıza gelen bütün zor şeyleri sürdürmüyor. Bunu bir düşünün lütfen. Bir şekilde geçmediler mi? Belki iz bıraktılar, belki sizi değiştirdi durum ama geçtiler. Bugün yaşadığınız şey hayat hikayenizin sadece bir bölümü. Kitabın tamamı değil, o kitabı siz yazıyorsunuz. Kötü bir sayfada sadece kitabı kapatmayın ve buna inanmayın. Kendinize sorun, yeni bir hayat İstediğimizde ne istiyorum? Daha fazla mı para? Daha güzel bir ilişki mi? Daha iyi bir iş mi? Daha huzurlu bir hayat mı? Siz ne istiyorsunuz? Ama bazen yeni bir hayatı kurmanın yolu ne istemediğinizi bilmekten de geçebiliyor. Artık hangi davranışı kabul etmiyorsunuz? Hangi ilişki biçimini istemiyorsunuz? Nasıl bir iş ortamında bulunmak istemiyorsunuz? Bazen tersten soru sormak lazım. İşte 28 Ağustos'taki ay tutulmasına giderken belki de kendimize tek bir soru soracağız. Ben artık hayatımda neyi taşımak istemiyorum? Çünkü bazen yeni başlangıçların ilk adımı bir şey eklemek olmuyor, bir şeyi bırakmak oluyor. Balık burcu, zodyan son burcu ve bize bırakmayı öğretir. Koçta başlamayı öğretir. O zaman ne diyoruz? Hadi bakalım, neyi belki de istemediğimizi göreceğimiz bir zaman dilimi. Şimdiden bol şans diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takayasu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Dezenformasyona Mücadele Merkezi azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirdiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uyguladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2026'nın başından bu yana denizlerde gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 1.6 tondan fazla uyuşturucu maddeyle çok sayıda silah, mühimmat, kaçak eşya ve akaryakıt ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile belgelerin nihai hale getirilmesine bağlı olarak oldukça adil bir ticaret anlaşması yaptıklarını belirterek, ABD'li çiftçilerin bu ülkeye gümrük vergisi ödemeyeceğini bildirdi. İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak korunma amacıyla sığınan Ukraynalılara verdiği özel oturum iznini 4 Mart 2028'e kadar uzatma kararı aldı ve buna gerekçe olarak Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına işaret olmamasını gösterdi.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Biri Manifest ve yanlarında Ajda Pekkan hileliyle yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Öğleden önce yine buluştuk ve yine harika parçalar burada Radyo D'de. Bu kez Poezi ile devam ediyoruz. Başımda

Aşık kalbin biliyor ve Gökhan Tepe dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de Perşembe günündeyiz. Gün ortasına doğru ilerlerken henüz güre kendini hazır hissetmeyenler ve henüz hala ayılamamış olanlar için Atiye'den Uyan da Gel şimdi Radyo D'de.

0: Ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D'de birazdan.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de Crash bizimle buluştu. Bu kez tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Parçanın sözü ve müziği Gökhan Özen'e ait ve 2026 yazında da yine bizi dans ettirmeye devam ediyor. Parçası Nazar'la Demet Akalın şimdi Radyo D'de.

biliyorsunuz hafta boyunca kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bu akşam 5000 lira değerinde hediye çeki İrfan Aslanhan'ın programında 17-20 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Sürpriz bir markadan 5000 lira değerinde hediye kazanabilirsiniz. Kulağınız dikkatlice burada bizde olsun.

0: Türk rock müziğinin etkili isimlerinden biri Şebnem Ferah Radyo TV'de bizimle buluştu. Çakıl taşlarıyla onu uğurladık. Az sonra Mela Bedel burada olacak. İki tas çorbayla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.539 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.915, çeyrek altını 11.727 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo TRT birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında...

İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

Bugün sinema dünyasının en dikkat çekici haberlerinden biri Hızlı ve Öfkeli'den geldi. Hızlı ve Öfkeli hayranlarına müjde, serinin merakla beklenen final filmi Fast Forever için çekim takvimi belli olmaya başladı. Vin Diesel her şey planlandığı gibi giderse çekimlerin Aralık ayında başlayacağını açıklamış. Diesel ayrıca senaryoyu okurken gözyaşlarına hakim olamadığını da söylüyor. Yani Hızlı ve Öfkeli duygusal ve sonunda da merakla beklediğimiz bir finalle geliyor. Önümüzdeki günlerde çekimler başladıktan sonra ayrıntılar da şekillenir diye düşünüyorum. Hep birlikte göreceğiz. Sinema dünyasının önemli haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Sağ

DAB Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. DAB Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Sibel Can ve APO ile yeni saatin açılışını yaptık. Bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de ben Aykut Balcı mikrofondayım. Bu kez Betül Demir'le devam ediyoruz. Yüzlü Kıyı'ya.

Yeni bir araştırma yapmışlar. Kıskançlıkta dünya şampiyonu ülke hangi ülke diye soruşturmuşlar. Ve yapılan araştırmalara göre listenin zirvesinde Türkiye var. Böyle birkaç tane araştırma şirketi ve bir sosyal medya platformunun verilerinin ortalamasına göre Türk erkeklerinin %82'si çok ya da aşırı kıskanç olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'yi Suudi Arabistan ve Mısır takip ediyormuş. Listenin Avrupa lideri ise İtalya ki onlar da bize bayağı bir yakın. Kıskançlıkta dünya sıralaması şaşırtıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Peki günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Neyde konuğumuz oldu. Az sonra Buray burada olacak. Tam benim tipimle geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
3: Şemsiye almalı mıyım?
4: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
5: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

Şimdi sevdiğiniz insanların yanında hemen uykunuz geliyorsa bunun bir nedeni olabilir. Bunun üzerine bir çalışma yapmışlar. Duygusal olarak tatmin edici ilişkilerin uykuya dalmayı kolaylaştırabildiğini ortaya çıkarmışlar. Çünkü sevdiğimiz ve güvendiğimiz kişinin yanında oksitosin artıyormuş, stres azalıyormuş ve vücut rahatlıyormuş. Yani partnerinizin yanında uykunuz geliyorsa kısaca belki de bu kendinizi güvende hissettiğiniz için olabilir. Daha doğrusu kendinizi güvende hissettiğinizin işareti olarak ortaya çıkıyor. İlginç bir araştırmaydı, hemen paylaştım. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: D'de konuğumuz oldu. Az sonra akşamüstü ve yalın ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi

0: 14.381 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.933, çeyrek altını 11.758 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Biliyorsunuz her cumartesi ve pazar 22-24 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde birlikte dinliyoruz. Hafta sonlarımıza nostalji keyfi katıyor zaman tüneli ve yine bu cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tünelinde yine nostalji yaşayacağız. 80'ler 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını sakın kaçırmayın.

Çağlar Demirel mikrofonda olacak saat 15'e kadar. Yine burada radyoda Ede tüm enerjisiyle bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Ve yarın saat 10'da öğleden önce yine cuma gününde burada buluşacağız. Ben giderken Mustafa Mert Koç şimdi konuğumuz oluyor. Heyecan.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Radyo C'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Sizler nerede olursanız olun, biz bu perşembe gününde de tam da gün ortası sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda izliyor hanımlar beyler. Şimdi onun ismini görünce bu magazin gündemine, magazincilere yaptığı stem geldi aklıma, dinleyicilerine de iletmiş oldu. Diyor ki hani yüzümdeki fitlik gerçekten diyor konserden konsere koşmakla alakalı. Bu diyor bana ait bir özellik. Yani inanın diyor ben estetik yaptırmadım, 8 kilo verdim hatta, o kadar yoğun bir tempodayım ki bu fitlik benim yoğun tempomdan dolayı diyerek magazin gündemine de böylelikle sistemini yapmış olan bir isim kendisi. Popüler müziğin güçlü kadın vokali Bengü ve yine 90'lı yıllarda Pınar Aylin'in seslendirdiği söz ve müziği Ümit Sayın'a ait olan bir şarkı var ki ve Ümit Sayın proje albümünde yıllar sonra Ümit Sayın'la yan yana geldi. Düzenleme Mustafa Ceceli ve Murat Küçük yönetmenliğinde de şarkı karşımıza çıktı. Ya sen gidip de

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

şarkıya baktım. Aynı zamanda da çok iyi dostlar, çok da iyi arkadaşlar. Stüdyoda da ağırlamıştım kendisini. Faruk Kurukaya. Yani Faruk K çoğumuzun bildiği. Honki Ponki Faruk. Ona da buradan selam olsun. Şarkının söz ve müziği tamamıyla Faruk K'ya ait. 2000'lerinde böyle iyi isimlerinden biri kendisi. Mart ayında bizlerle buluşturmuştu Zeynep Dizdar. Son bir rica isimli şarkısını geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez 4 Temmuz'da bizlerle buluşturduğu şarkısı diyebilirim. Hatta şarkının klibi de 25. yıl özel konser görüntülerinden oluşuyor. Zinet Salih ve söz konusu olan Yeniden Radyo D'de. Düştüm

Şimdi şöyle bir bakıyorum da son 5 senedir para biriktiriyorum diyor magazin gündeminde magazincilere. Ufak tefek yatırımlar yapıyorum çünkü uzun yaşamaya niyetliyim ama uzun yıllar çalışmayı da düşünmüyorum diyerek erken emeklilik hayali kuran EYT'lileri de adeta hani göz kırpı desem yerinde olacak. Üstelik son zamanlarda da böyle peş peşe oynadığı reklamlardan bahsederken de reklam parası çok hoşuma gidiyor diyerek paranın yüzünün sıcak olduğunu böylelikle de tescilleyen bir isim diyebilirim. Rock tarzın başarılı isimlerinden Teoman. Bu aşk fazla sana. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: fazla sana. Bu aşk fazla sana.
1: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Evet.

0: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.358 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.921, çeyrek altın 11.737 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Radyo TRT birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ünlüyor Derya Uğurlu ve geçtiğimiz günlerde de uzatmalı sevgilisi Asil Gök'le nihayetinde 10 yılların ardından nişanlanmış oldu. Yakın zamanda da dünya evine dediğim gibi girme yolu demin adımlarla da ilerliyor. Merakla da biz de bu sektör içerisinde heyecanla bekliyoruz. Onu geride bıraktık, sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Yonca Lodi, Murat Güneş birlikteliği, İncir Ağacı, psikedelik bir soundla Radyo

yeni projeler aynı zamanda radyoda müzik listelerinde de karşınıza çıkmaya devam ediyor. Bakalım bu hafta radyoda top 20 listesinde de yer bulacak mı? Cumartesi saat 15, pazar saat 12'de tekrarını Fatih Uslu'nun sunumuyla dinleyebiliriz. Babalar gibi Ozan Doğulu'nun da yine düzenlemesiyle Yaşar düeti bizlerle buluştu. Geride bıraktık sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşmaya devam ederken Güneş'indeki benden istediğin.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo'da...

0: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: aynı zamanda popüler müziğin yeni isimlerini ve yeni projelerini de sizlerle buluşturuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız Radyo'da 104, Instagram, Facebook ve X'ten de paylaştığımız gibi Zaman Stüdyo'da zamanı ve beklenen an geldi. Burak Aygün şu an stüdyoda değil ama telefonun diğer ucunda. Sevgili Burak, merhaba.
1: Merhabalar Çağlar, merhabalar. Nasılsın? Radyo'da ailesi, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarım iyisin, keyifler yerinde.
1: Evet, keyifler gayet yerinde. Koşturmaca, yoğun bir tempom içindeyim.
0: Az önce teknik bir aksaklıktan dolayı şarkını çaldık, sana tam bağlanamadık, at düştü ama tekrar bağlanmış olduk ama şarkını çaldık. Tekrar bu söyleşimizin sonunda yeniden şarkını çalıyor olacağız. Susuyorum, hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ederim.
0: Sen
1: çok
0: genelde susmayı mı tercih ediyorsun, konuşmayı mı Burak?
1: Ben genelde şarkı çıkmadan önce çalışma aşamasında, yani bilen arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım tam dediler ki, yani Burakçım senin ne dediler çok tezat, çünkü konuşmayı seviyorum. Ondan sonra klipte de zaten öyleydi. Klipteki yönetmenimiz dedi ki, yani şarkı dedi susuyorum, susman gerekiyor, yerinde dedi durmuyorsun dedi. Yani normalde konuşmayı seviyorum, evet.
0: Yani iletişim ve ifade kabiliyeti yüksek birisi. Şimdi seni ben de ilk defa abi tanıyorum. Hemen sana şunu soracağım. Bir yeni dinleyenler de var eminim. Müzikle tanışma hikayeni kısaca alayım senden. Çocuklukta mı başladı, yoksa hayat seni müziğe bu son zamanlarda mı getirdi, buluşturdu? Biraz kendini anlatsana ya.
1: Yani aslında çocuklukta başladı. Şöyle küçük bir, daha önceki YouTube programlarına katıldığımda da anlatmıştım bunu. Bir iki programda da anlatmıştım. Çok enteresan, spor ve müzik aynı anda başladı. Sonrasında müzik daha ağır geldi. Bir de spor hayatı biliyorsunuz, yani sakatlanabiliyorsunuz, bir şey olabiliyor. Talihsiz bir kaza geçirdim ve ardından hani o yapmam gereken, artık jimnastik yapıyordum, yapmam gereken sporu artık yapamayacağımı sevgili doktorlar bana anlattılar. Tamam dedim ben de. O dönemde zaten müzik yapıyordum. Musiki cemiyetlerine gidiyordum. Küçük bir yerde büyüdüm ben. Akçay'da, Balıkesir Akçay'da büyüdüm. Öyle öde olunca birazcık hani sosyalleşmeye başlayınca hani bir şeyler arıyorsunuz kendinize. Müzik cemiyetlerinde başladım. Ondan sonra ilk önce ritimle başladım. Sonra korist olarak devam ettim. Ardından liseli yıllara geldiğimde davul, bateri çalmaya başladım. Sonra işte sanatçılara çalmaya başladım. Ardından da 2000'li yılların başında İstanbul'a geldim. Hatta Radyo D ailesi, Kanal D ailesi benim için, ya bende yeri çok farklıdır. Çünkü benim ilk profesyonel anlamda bir kanalın kapısından girişim, bir radyo görüşüm, profesyonel bir radyo stüdyosunu görüşüm Radyo D'dir. Ondan sonra ardından da sahneye çıkmaya başladım. Seslendirme yapmaya başladım. Markalarla çalışmaya başladım. Markaların sahnelerinde yer aldım. Senelerce böyle gitti. Sonrasında da büyük festivallerde, meydan konserlerinde sahne almaya başladım. Yıllardır zaten hani profesyonel müzik sektöründe hani yabancı bir insan değildim.
0: Evet.
1: Hatta tüm menajer arkadaşlarım, işte organizatör arkadaşlarım, yapımcı arkadaşlarım, hani Burakçım neden yapmıyorsun, neden yapmıyorsun diyorlardı. Ben hep doğru insanlarla doğru yerde olmayı tercih eden bir insanım. Ondan sonra bir gün hani olacak diyordum. Birçok sanatçı arkadaşım da hani, ya hani yapalım edelim, yani ne gerekiyorsa yapalım dediler. Ben hep bir zaman bekledim.
0: Yani o zaman içim içime sığmıyor zamanı mıydı?
1: Evet, içim içime sığmıyor zamanı. Geçen sene 2 Eylül'de ilk teaser'ı, doğum günümde teaser'ı döndü. Ardından da 5 Eylül'de dijital platformlarda yerini aldı.
0: Peki sana şöyle bir şey sorayım. Hani o içim içime sığmıyor, daha sonra tam bir yıl geçti ya Burak. İlk şarkının ardından ikinci şarkıyı hazırlarken sen de bu zamana kadar ne değişti ve kendini müzikal olarak daha özgür hissediyor musun şu an?
1: Kendimi müzikal anlamda daha özgür hissediyorum. Çünkü kendime ait bebeklerim olmaya başladı. Sahneye çıktığımda evet, yani rock parça da yapıyordum, pop parça da yapıyordum ondan sonra. Ama kendinize ait bir şey, bir emek. Şimdi orada çıkıyorsunuz ve işte söylüyorsunuz, çalınıyor. filan, hani bilindik duygular, bilindik şeyler, hani hepimizin diline pelesenk olmuş şarkılar. Ama iş tabii ki de sizin kendinize ait olan, ekibinizle beraber size ait olan bir çalışmanın emeği çıktığında iş başka bir tarafa dönüyor.
0: Evet.
1: Yani hem diyorsunuz ki ya bu kadar beklemeli miydim? Ya bunu da diyenler çok oldu. Yani niye bu kadar keşke beklemeseydim diyen oldu. Biz tam zamanında evet tam ekibimizi kurduk. Biz bu konuda mutluyuz. Bir taraftan da insanlar öyle bir şeyler söylüyor.
0: Peki bu Susuyorum isimli şarkına tekrar değineceğim. Vakit de böyle sınırlı olduğu için o yüzden böyle hızlı hızlı araya girip böyle mümkün mertebede parantez açmaya çalışıyorum. Bu Susuyorum'un inişlerini çıkışlarını bir dargın, bir barışık bir ilişki olarak nitelendirebiliriz. Sen bu şarkıyı söylerken kendi hayatından veya gözlemlediğin bir ilişkiden mi yola çıkarak böyle kendinden bir şeyler mi buldun? Yoksa gözlemleyerek bir şeyler buldun. Ama baktığımızda tabii söz ve müziği sana ait değil.
1: Evet evet. Beraber çalıştığım ekip arkadaşım, prodüktörüm, aranjörüm Kutal Gürkan'a ait. Hı hı. Biz aslında birçok şarkı kaydettik. Onları belirli periyotlarda çıkartacağız. Bundan sonraki şarkım da yine ilk İçim İçime Sığmıyorum söz ve bestecisi Alper Yılmaz'a ait. Ondan sonra o birazcık daha böyle artık kış sezonunda biraz daha böyle bir slow'a dönelim dedik. Çünkü insanlar da hani ilk şarkı hareketli, ikinci şarkı hareketli biraz da bir duygu yüklü tarafını görsün istiyorum insanlar. Peki. Daha iyi tanısınlar. Yani bir tarafı tanıdılar, bir tarafı daha görsünler istiyorum.
0: Evet,
1: Susuyorum da ilk içim içime sığmıyorum dinlerken Susuyorum bana geldiğinde sözleri beni çok şey yaptı... Nedenler onu çok dikkatimi çekti.
0: Tamam, sözleri dikkatini yani, çekti. Sana Susuyorum'u tek bir cümleyle anlat desem mesela, şöyle başlasan, bu şarkı aslında diye nasıl tanımlarsın? Bu şarkı aslında.
1: Ya bu şarkı aslında günümüzün ilişkilerini anlatıyor.
0: Bravo.
1: Yani günümüzün ilişkilerini anlatıyor. Yani savaş da oluyor günümüzün ilişkilerinde. Barışık da olabiliyoruz. Tam bunu bugünümüzün ilişkilerini anlatıyor. Klipte de zaten onu yansıtmaya çalıştık.
0: Peki Burak...
1: Hani oyuncu arkadaşım hem bir benimle bir yakınlaşıyor, bir uzaklaşıyor. Ben bir yerden bir umursamıyorum falan. Böyle bir tavrın içine girdik. Çünkü günümüzü anlatıyor.
0: Peki şimdi bir de müzikal ekibe doğru baktığımda hızlıca toparlayacak olursak, bir ekiple bir araya geliyorsun ama ortaya çıkan, baktığımda sound'a senin hayal ettiğin Burak Aygün ne kadar yakın?
1: Aslında çok yakın. Ben heyecanı olan insanlarla çalışmayı çok seviyorum. Heyecanı olan insanlarla bir arada olmayı seviyorum. Çünkü yaptığımız işin %50'si belki de %51'i neredeyse bir heyecan. Bir heyecanı beraber ortak bir şekilde kavuruyorsunuz ve iş başka bir yerlere geliyor. Susuyorum da içim içime sığmıyordu da öyleydi. Yani ilk şarkılar bana geldiğinde böyle değildi. Bir heyecanla beraber sizin yanınızdaki insanların da heyecanlanması lazım. Çünkü siz tamam evet önde olan bir insan oluyorsunuz. Sahnede olan bir insan oluyorsunuz. Veya işte tüm Türkiye'de veya dünyada muhakkak birilerinin dinlediği, bir kere de olsa bir şekilde dinlediği insan oluyorsunuz. Günümüzün teknolojisiyle beraber her yere ulaşabiliyoruz artık.
0: Şimdi Susuyorum bir ilişkiyi anlatsa da biraz oldukça hareketli, klibini de izliyorum. Peki Burak Aygün evet. Gerçek hayatta böyle küsüp barışan taraf mı, yoksa bitti deyip kapıyı kapatan taraf mı desem?
1: Aslında Burak Aygün bir ilişkide, normal bir arkadaşlık ilişkisinde de haksızlıkları gördükçe, haksızlığa uğradıkça susan. Hiç pek fazla sesini çıkartmayan, olsun canım hadi bu da olabilir diyen, ama en sonunda bir sabrının böyle pik noktasına geldiğinde tamamıyla insanların hayatından çıkan, insanları hayatından çıkarabilen bir adam.
0: Bak
1: ama
0: şimdi,
1: tabii ki de bu kırmadan ve dökmeden.
0: Aynen, şimdi dakikalarımız da sınırlı, o yüzden ben girmeye çalışıyorum sürekli. Şarkının şimdi ruhundan da yola çıkarak sorayım o zaman. Gerçi sabır dedin ya, aşkı ayakta tutan şey sevgi mi, sabır mı? Yoksa biraz gurur mu? Gururdan vazgeçebilmek mi yani diye sorsam?
1: Gururdan vazgeçebilmek.
2: Yürü be, kim tutar seni?
0: Seni en iyi anlatan 3 özelliğin ne Burak?
1: Sabırlı olmam.
2: Bravo. Bir de şey diyormuş, gururdan vazgeçiyor olabilmem.
1: Yok. Gururdan pek fazla yani özel ilişkide belki olabilir ama normal hayatta gurur hepimizin aslında üzerine giydiği çok üzerine dikilmiş bir kıyafet.
0: Evet. Şimdi bir de şöyle sahne ve gelecek üzerinde de seninle konuştuğumda bir albüm, sahne çalışmaları ya da farklı tarzlarda yine sürprizler olacak mı bundan sonra?
1: Yani sürprizler var. Zaten dediğim gibi daha önceki biz birçok şarkı kaydettik ve onlar duruyorlar. Ben hala devam ediyorum stüdyo çalışmalarına. Sahne çalışmalarına meydanlarda ve büyük meydan konserlerine gittiğim için hep şimdilik böyle ufak ufak bir ara vermiş gibiyim buna. Hani biraz daha rolantiye almış durumdayım. Çünkü sürekli stüdyoda oluyorum, kayıt yapıyorum. Ondan sonra şarkılar çıkıyor ve hiç durmuyorum. İçim içime sığmıyordu. İki tane remix yapıldı. Ardından bir versiyon yapıldı. Versiyonun okuması başkaydı. Tekrar girdim stüdyoya. Yani kıymetli olan bir şeyi daha da böyle kıymetlendirmeye ve hani hem günümüzün sound'unu yakalayıp hem de eski bizim özlediğimiz o 90'lar ve 2000'lerin başını hissettirmeye çalışıyorum dinleyicilere. Tabii ki de yakın dönemde bazı sahne çalışmaları var. Ondan sonra menajerim ve yapım şirketim bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar.
0: Peki Burak,
1: ileriki dönemlerde devam edeceğiz yani çalışmalarımıza.
0: Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın başka bir şey var mı? Yavaş yavaş şarkıya gidelim. Susuyorum'u hazırladım ben tekrar. Son cümlelerini alayım senden.
1: Yani dinleyenler beni dinlemeye devam etsin diyorum. Herkes müzikle her gün iç içe olsun diliyorum. Müziğin susmasına gönlümüz bir zaman el vermiyor. Müzik susmasın, sanat susmasın, duygular susmasın. Herkes gönlünden geldiği gibi şarkılarını yapsın. Tüm meslektaşlarıma da söylüyorum bunu. Ondan sonra evet, bazen yorulabiliyoruz, bazen kırılabiliyoruz, bazen beklediğimizi göremeyebiliyoruz, hissedemeyebiliyoruz yaptığımız işin karşılığında. Ama bu bir yol, bir serüven. O yüzden de hem kendime, ekip arkadaşlarıma ve bu işe gönül vermiş olan herkese, sizlere, günümüzde artık insanlar, radyolar birazcık bitti diyorlar ama radyolar bizim gibi insanların aslında şah damarı, atar damarı. Ondan sonra o yüzden de herkese canı gönülden emeklerine sağlık diyorum ve başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum bu güzel dileklerin ve cümlelerin, son cümlelerin için. O zaman susuyorum'la kapanışı yapalım stüdyoda de. Burak'cığım sevgiler, başarıların daim olsun, yeni projelerinde tekrar görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum Şahlar'cığım. Tüm radyo ve ailesine sevgiler, saygılar. Sana

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: 1-1-2.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104 hanımlar beyler. Bir taraftan kulağınız burada olsun çünkü radyoda gün boyu, hafta boyu kazandırmaya devam ediyor. Elimde sürprizler var ve bu sürprizin de sahibi olabilmek için yapmanız gereken tek şey kazanabilmek adına kulağınızı dört açıp radyodayı dikkatli bir şekilde dinlemek. Nisan ayında bizlerle buluşturduğu Ruh Hastası albümünün sevilen şarkısı olacak gibi değil Versa Yüner. Şimdi Radyo D'de.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.359 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.929, çeyrek altın 11.751 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Radyo TRT birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: biz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında. Turkcell.

radyoda kazandırmaya devam ediyor diye boşuna söylemedim. Az önce de hemen belirteyim. Şimdi MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Bu motosiklet yine aynı zamanda festivali devam ederken 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında kurulan ana sahnede de birbirinden ünlü isimler yer alacak. Selçuk Balcı'dan Emre Fel'e, Motive'den Melisa'ya, Sefo'dan Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a, Ceza'dan Emre Altuğ'ya, Derya Bedavacı'dan Kamuran Akkor'a, Ece Seçkin'den Murat Boz'a. Yani say say bitmiyor doğal olarak da. Ve biz de hazır bu şarkıyı dinlemişken yıllar önce Kamuran Akkor söylemişti Merve Özbey'den. Şimdi 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında canlı yayın aracımız da orada olacak. Oradaki heyecan atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Nerede? Tekrar ediyorum. Afyon'da. Ne var Afyon'da? MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında az önce saydığım isimler de bir bir her gün sahne alacak. Büyük bir organizasyon ve buraya aynı zamanda 5 günlük kombine bileti kazandıracağım. Ne zaman? Birazdan. Yapmanız gereken tek şey şu an itibariyle kulağınızı dört açıp radyodayı dikkatli bir şekilde dinlemeniz.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Afyonkarahisar tarihini, lezzetlerini ve termal zenginlikleri de ön plana çıkaran dinleyicide böyle anlattığımda da sizde güzel etki yaratan bir yer diyebilirim. Bir de sevdiğinizle beraber de buraya gidebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Mesela MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Ve 2 Eylül'den 6 Eylül'e kadar da Selçuk Balcı'dan Emre Fel'e, Motive'den Melisa'ya, Sefo'dan Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a, Ceza'dan Emre Altuğ'a, Derya Bedavacı'dan Kamuran Akkor'a, Ece Seçkin'den Murat Boz'a say say bitmiyor. Birçok isim sahne alacak. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da da satışta, ama siz bugün şanslı gününüzdeyseniz her an radyoda ayrıcalığıyla kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Çünkü 5 günlük kombine biletini birazdan kazandırmaya başlayacağım. Beni dinleyin.

0: arasında bu muhteşem coşkuya sevdiğinizle birlikte ortak olmaya hazır mısınız? Mesela birçok isimle gerçekleştireceği konseriyle, sevenleriyle buluşacak o isimlerden biri de şu an dinlediğiniz Murat Boz. Kazanmak için de kulağınız burada olsun. Murat Boz'un ardından dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İrfan Aslanhan.
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
5: Oh, oh, oh. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
4: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
5: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
6: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
5: Niye kız?
6: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
5: Sus kız Allah seni.
7: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Crash.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

bir plan yapmak istemez misiniz? Ben de arda arda işte böylelikle bu etkinlikten bahsetmek istiyorum. Dünyanın en yetenekli motor sporcularının sahne aldığı MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali Ege Afyon Motofest kapılarını açıyor 2-6 Eylül tarihleri arasında. Ama tabii ki sadece festival alanı motorlarla konuşulmayacak. Aynı zamanda da dev bir açık hava konser sahasına dönüyor. Ve baktığımda rap ve pop rüzgarı esecek. Mesela Motive'den Ceza'ya, Meliza'dan Sefo'ya, Ece Seçkin'den Murat Boz'a, rock ve özgün müzikte Pentagram'dan Selçuk Balcı'ya ve Selin'e, nostalji ve eğlencede yine Demet Akalın, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Kamuran Akkor, Emre Fel. Yani say say bitmiyor. O yüzden bu sürecek olan etkinliğe 5 günlük kombine davetiyem var. Sevdiğinizle beraber düşünsenize. Bir de böyle Afyon'un güzel ambiyansıyla birlikte Afyon Karahisar'ın. Yani inanılmaz derecede bu güzel organizasyonun aynı zamanda da davetiyeleri de biletleri de satışta, ama bugün beni dinleyen epey bir şanslı. Çünkü dakikalar sonra günün şanslı ismini belirleyeceğim. Ve günün şanslı ismi sevdiği bir kişiyle beraber MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'te 2-6 Eylül tarihleri arasında kombine olarak gidebilme imkanı yakalayacak. Ben de buradan hatırlatmamı yapmak istedim.

Radyo D'nin Deli Dolu ismi İrfan Aslanan. Biliyorsunuz hafta içi her gün 17 itibariyle Radyo D'de. Bu arada hemen hatırlatmak istedim. Şimdi İrfan Cuma günü, yani 21 Ağustos Cuma günü konuklarını ağırlayacak. O konuklar da yine aynı zamanda Kanal D'nin popüler bir dizisinin genç oyuncuları. Sizden istediğim tek şey ne biliyor musunuz? İrfan'ın oyuncularını ağırlayacağı Kanal D ekranlarının o popüler dizisi ve o dizinin adı. Yapmanız gereken tek şey 0549-204-0104'e adını soyadını yollayan günün şanslı ismi, MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'e 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek konserlerle dahil olmak üzere kombine davetiyenin sevdiği bir kişiyle beraber sahibi olabilir. Dediğim gibi İrfan'ın Cuma günü ağırlayacağı, saat 17'de ağırlayacağı o dizinin ismi, dizi oyuncularını ağırlıyor. O dizinin oyuncularının oynadığı dizinin adını bana 0549-204-0104'e hızlı bir şekilde yollamanız yeterli. Hadi, bekliyorum cevaplarınızı.

Motofest için kombine 5 günlük davetiye 2-6 Eylül tarihleri arasında sizi bekliyor. Sevdiğiniz bir kişiyle beraber gidebilirsiniz. O konserlere de katılabilirsiniz. İrfan Aslanan Radyo Makinası'nda 21 Ağustos Cuma günü saat 17 ile 19 arası Kanal D ekranlarının popüler dizisinin oyuncularını ağırlayacak. Bana o dizinin adını yollamanız 0549-204-0104'e hızlı bir şekilde yeterli. Bekliyorum WhatsApp hattına. Hemen bir ipucu vereyim. Radyo D104 Instagram sayfamız. Buradan da hem takip edin hem de oradan da bu ipucunu yakalayabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Hadi. Yalan.

Yolların kesiştiği yerde tarihin ve lezzetin tam merkezinde Afyon Motofest 2026 gerçekleşiyor 2 ve 6 Eylül tarihler arasında. Ve 5 günlük kombine için dediğim gibi cevaplarınızı bekliyorum, gelmeye devam ediyor. Yapmanız gereken tek şey 0549-204-0104'e İrfan Aslanan 21 Ağustos Cuma günü Radyo D'nin stüdyosunda Kanal D ekranlarının popüler dizisinin oyuncularını ağırlayacak. Bana o dizinin adını hızlı bir şekilde WhatsApp hattına yollamanız yeterli. O kombine davetiyesinin sahibi olabilmek adına sevdiğiniz bir kişiyle bu festivale katılabilirsiniz.

0: çok kolay. Çünkü burası Radyo T.
1: Boşuna söylemiyoruz. Burada kazanmak çok kolay. Burası Radyo T. Ve dedim ya, dünyanın en büyük motosiklet festivallerinden biri MXGP, Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Ve sadece motosikletler tabii ki orada mücadele vermeyecek. 2-6 Eylül tarihleri arasında kurulan ana sahnede birbirinden farklı popüler müziğin hit isimleri de sevenleriyle gerçekleştireceği konserleriyle buluşuyor olacak. Şimdi dedim ki İrfan Aslanan hafta içi her gün saat 17'de Radyo D'de yayında, ama Cuma günü Kanal D'nin popüler dizilerinden birinin oyuncularını ağırlayacak. O dizinin bana adını 0549-204-0104'e yollayan günün şanslı ismi Afyon Motofest davetiyesi kazanacak, kombine olarak dedim, sevdiği bir kişiyle gidebilme imkanı yakalayacak diye. Cevaplar da gelmeye devam etti ve o isimlerden şu an Tolga Pınaroğlu. Tolga merhaba.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın?
2: Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Tolga, seni nerede yakaladık şu an?
2: Ben şu an evdeyim.
1: Hangi işle meşgulsün?
2: Ya, iş güvenliği uzmanıyım.
1: Evden şu an idare ediyorsun.
2: Evet, doğrudur.
1: İyi, gayet güzel. Şimdi 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon'da MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası gerçekleşiyor. Birçok isim de sahne alacak aynı zamanda orada. Ve biz de Radyo D ailesi olarak oradaki heyecanı, atmosferi canlı yayın aracımızla bir gerçekleştiriyor olacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Biletler de aynı zamanda Park Afyon AVM ve videpass.com'da da satışta. Biz de resmi medya sponsoruyuz ama sen şanslısın. Bilet yerine şu an kombine davetiye kazandın diyebilirim. Ama tekrar soracağım, o popüler gençlik dizisinin bana adını tekrar söyleyebilecek misin? O tabii, İrfan Aslan'ın oyuncularını ağırlayacağı.
2: Daha 17.
1: Tebrik ediyorum. Öncelikle burada kazanmak çok kolay diye boşuna söylemiyorum. Burası Radyo D. Bu arada Tolga, evet, planın ne? Kimle gitmeyi planlıyorsun?
2: Ya, eşimle gitmeyi planlıyorum inşallah.
1: Afyon'a daha önce gittin mi?
2: Evet, gittim.
1: Bana o zaman Afyon'un şu güzel...

0: güzel özelliklerinden bahset. Madem gittin, öyle evetle hayırla gittimle gitmedimle olmuyor bu işler. Tolga Efendi.
1: Çok fazla gezme şansım olmadı ama Afyon sucuğuyla kaymağıyla ünlü.
0: Ya aynen, tarihiyle, lezzetiyle aynen, tam böyle gizemli bir yolculuk aslında.
1: Evet, doğrudur.
0: Kokusu da böyle tüm sokakları saran o meşhur Afyon sucuğunu da ben çok seviyorum.
1: Evet, biz de öyle.
0: Bükmesini var. Biliyor musun bükmesini?
1: Bükmesini bilmiyorum.
0: Ondan sonra heybetli Karahisar Kalesi var.
1: Evet, orayı biliyorum. Gittim oraya.
0: Aynen. Frig Vadisi'nin böyle 1000 yıllık gizemli patikası var. Bak, sevdiğinle evet, birlikte oraları da bir görebilirsin.
1: Evet.
0: Ama dünyanın en kaliteli şifalı termal suları da nerede?
1: Afyon'da.
0: Ya yani bayağı bir şanslısın ama bitti evet mi? Bitmedi. Aynı zamanda 2-6 Eylül tarihleri arasında Türkiye Dünya Moda Cross Şampiyonası nerede?
1: Afyon'da.
0: Afyon'da. Ya peki Selçuk Balcı'dan Emre Fele, Motive'den Melisa'ya, Sefo'dan Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a, Ceza'dan Emre Altuğ'a, Derya Bedavacı'dan Kamuran Akkur'a, hani özellikle belirtiyorum Ece Seçkin'den Murat Boz'a. Bunlar nerede?
1: Afyon'da.
0: Bunlar da Afyon'da. Yani Afyon Motofest'te. Ve tebrik ediyorum seni eşinle beraber.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle git güzelce bir enerjinizi atın. Orada... Ben de orada olacağım bu arada. Yolun düşerse radyoda canlı yayın aracına da olamasam da eskaza olamasak da ama radyoda tüm yayıncılarıyla beraber o gün görevlendirilen tüm yayıncılarıyla beraber orada olacak. Oradaki heyecanı, atmosferi aktaracak. Ben orada olamasam burada olacağım sonuç itibariyle. O yüzden evet, seni de canlı yayın aracımızda bekliyoruz. Böyle demek daha güzel oldu.
1: Ben de çok sevinirim sizinle tanışmak için.
0: Sana şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Size de iyi yayınlar.
0: Sana da keyifli bir gün diliyorum. Kulağın burada olsun, dediğim gibi burası radyo diye. Burada kazanmak çok kolay. Keyifli günler Tolga.
1: Keyifli günler, size de hoşçakalın.
0: Bay bay.
1: Bay bay.

0: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

Haftaycı her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Atım kalbime.

0: bulacaksın.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Getir, bir mutluluk getir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: unde.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan Altay, kainat şahit.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.277 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.869, çeyrek altın 11.648 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te. Radyo'da Top 20. 104'te Radyo'da. Radyo'da biraz daha. Yalın akşamüstü.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. DAB Plus. Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin. DAB Plus. DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.322 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.898, çeyrek altın 11.698 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Manifest ve

0: biz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili bellona, yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti tarafından Gazze'deki son İsrail saldırılarına dair ortak açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişi oldu.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Ya. Hazır mıyız? Sevgili dinleyenler, burası Radyo D. Sesimiz soluğumuz nasıl çıkıyor? Biz böyle her gün farklı bir yerdeyiz. Öyle oluyor biliyorsunuz. Daha 17 setinden, bugün de uzak şehirden yayınım. Ama bayağı bir uzak şehirdeyiz ya. Vallahi. Çocuklar, sesimiz soluğumuz iyi mi? Nasıl geliyor?
1: Akıyor abi.
0: Nasıl akıyor?
1: Yağ gibi
0: diyor. Sen Kamuran Akkor demeyi öğrendin mi çocuğum?
1: Dudağımda içip çıktı abi. O kadar.
0: Size yemin ediyorum, sevgili stajyerimiz dün çalışmaktan sabah geldi, abi dudağım yara oldu diyor. Rüyasında bile Kamuran Akkor temrini yapıyormuş abi. Vallahi dudağında uçuk çıkmış çocuğun ya, bakayım. Çok belli olmuyor ama. Hani bıyık mı kapatıyor, ben görmedim neresi yara, atıyorsun veya da ya. Efendim 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Sesimiz soluğumuz nasıl çıkıyor? Hemen bir bakmamız lazım. Hemen şöyle bir WhatsApp'ımız 0549-204-0104. Ve Instagram'ımızda İrfan Boşluk Aslanhan efendim. Ya bu arada Kanal D sosyal medya hesabıyla Radyo D yarınki özel canlı yayınımızı duyurdu. Nasıl yorumlar yazılıyor, vay efendim şu oyuncu niye yok, sen kendini haddini bil falan filan. Yarın bayağı bir mevzu var yarın, söyleyeyim. Yarın biliyorsunuz setten özel canlı yayınımız var. Daha 17'nin setinden hazırlık yapıyoruz bir yandan da. Hangi oyuncuların geleceğini ilan ettik. Yahu arkadaşlar, o gün çekimi vardır. Belki o oyuncu yayına gelmek istememiştir. Yani hastadır yani. Bu arada buradan hani bir açıklamada bulunayım. Yarın olmayan oyuncularla yine başka bir gün yaparız. Yazılanları görüyor musunuz? Neler. Yere kaçar tenim, sen de mahkum gibi. Efendim hoş geldiniz, bakalım şöyle bir.
2: Sesin de iyi, enerjin de iyi, sen de iyisin. Her şey yolunda Fenalım.
0: Fenalım. Fenalıksınız vallahi. Şimdi bugün Dünya Sivrisinek Günü'ymüş. Ne yapalım, vızıldayalım mı yani?
1: Çok seversin alsın.
0: Nefret ediyorum valla. Ava çıkıyorum akşamları burada. Ya görüyorsunuz sevgili dinleyenler, Sivrisinek Günü bile oldu. Biz sizin gününüz olmadı. Vallahi. Bir şöyle bir gün göremedik ya. Vallahi bugün Dünya Sivrisineklerin Günü'ymüş hemen. İki nokta, bir açıkla, karar ver ya ayıkla, yüreğim taş alayıkla, yol boyu. Neyse ki sadece sivrisinekler kan emmiyor ya, kan emici insanlar da var vallahi. Yok yere kaçar. Efendim hoş geldiniz, merhabalar. Ne oluyor kız?
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Uzun zaman oldu görüşmeyeli, nasılsın?
0: Yiyeyim Lale ha. Hanım da arkada, çocuk sizi gırtlaklıyor galiba, bebeğiniz orada. Öyle değil mi? Baksana bir sese bakar mısın?
2: Hoş geldin. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Hoş
2: Kaldım
0: geldiniz.
2: Kaldın mı sana? Çok. Selamlar.
0: Hanımefendi.
2: İyi yayınlar, hoşçakal.
0: Bu çocuğu karantinaya mı alsak acaba yani? Ne yap? Bu çocuk orada birini mi gırtlaklıyor? Nasıl bir çocuk o, kurban oluyor. Enteresan bir çocuk. Vallahi enteresan. Çocuk bunalmış tabii. Okulların acil açılması lazım. Arkadaş, ne kadar kaldı okulların açılmasına çocuklar, biliyor musunuz?
1: 25 gün kalmış olması lazım.
0: 25 gün değil yahu. okulların açılmasına kaç gün var? Ay, 25 gün varmış gerçekten. Evet. Çocuğumuzun okulu açılacak ya, oradan biliyor efendim 25 günü stajyerimiz. Bu çocuğu acil okula gönderelim.
3: Ne yapıyorsun? Kolay gelsin.
0: Sağ olun canım. Canım. Abi. Teşekkürler. İyi güzel. Herkesin enerjisi yerinde. İyiyiz. Efendim konumuzu hemen söyleyeyim. İstanbul Merkez Stüdyomuza bırakacağım yayını. Bugün gelecekteki kendinize not bırakmanızı isteyeceğiz. Not bırakıyorum. Gelecekteki bana not bırakıyorum. 10 yıl sonraki bana not bırakıyorum. 100 yıl sonraki bana not bırakıyorum. Bakalım ne acayip şeyler çıkacak. Bununla eğleneceğiz bugün. Not bırakın efendim. Tarihe, geleceğe. Konumuz not bırakıyorum. Bir sesli not olur. Ama kendinize yani. Gelecekteki bana not bırakıyorum. Gelecekte zengin olmayacaksan gelme. Hani. Sizin yaratıcılığınıza, efendim, o zeki mesajlarınıza güveniyorum. 0549 204 0104'e yolluyorsunuz. Gelecekteki bana not. Bugünün konusu, bununla eğleneceğiz. Bakalım ne acayip notlar bırakılacak. Efendim. Bu notları acaba kim duyarsa çok hoşlanmaz, kim duyarsa çok sevinir. Reklama gidiyorum, geliyorum, tamam mı? 0549 204 0104 ve Instagram'dan da İrfan Boşluk Aslanhan. Yolla gelsin. Reklam.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Radyo D. Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan, vallahi özledik seni ya. Nerelerdesin arkadaş sen ya?
3: Yeter artık! Yeter, buramıza geldi ya!
4: Hadi babuş, hadi babuş.
2: Abi hoş geldin.

0: coşturup oynuyoruz sevgili dinleyenler. Burası Radyo D, Seyyar Stüdyomuz. Bodrum'dan canlı yayında. Tekrardan hoş geldiniz. Radyo Makinası akşamın eğlencesi başladı. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bir de Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden ulaşıyorsunuz. Konumuz neydi çocuklar? Gelecekteki bana not bugün. Not bırakıyoruz efendim.
1: Evet abi.
0: Değil mi? Bir de bugün 5000 TL'lik hediye çekimiz var.
1: Sürpriz bir markadan.
0: Sürpriz bir markadan 5000 TL'lik hediye çeki vereceğiz. Yayını takipte kalın. Size nasıl kazanacağınızı söyleyeceğim efendim. Bugün bol, bayağı bir kalabalığız, yoğunuz. Tatilde bitiyor.
1: Maalesef.
0: Okulların açılmasına 20-25 gün kaldı dediğimizde bütün veliler yazdılar. Aman hatırlatma diye. Yahu kimisi seviniyor, evden kurtuluyoruz işte, gidiyorlar okula. Kimisi de seviniyor, aman açılıyor. Açılınca ayrı bir dert ondan sonra. E tabii şimdi bakarsak kırtasiyeciler, ondan sonra okulla alakalı o sektörün biliyorsunuz zam yapıcıları çok seviniyor zaten. Evet yani. Aslında birilerinin ticaret sezonu açılıyor efendim. Tabii yani. Kırtasiyeciler bilmem neler falan. Mesela hanımefendi demiş ki vallahi İrfan 40 yaşıma geldim hala okullar açılacakken geriliyorum diyor. Çocukken öyle bir şey vardı böyle okullarında, benim de karnım mardım ağrırdı. Neler neler olurdu yani. Ama çocuk okutanlara gerçekten Allah yardım etsin. Dün biliyorsun servis paralarını konuştuk. Şimdi bakalım kırtasiye masrafları ne, okul masrafları ne. Ah ah. Ama tatil bitiyor ama bugün özellikle gördük. 2027'de toplam 5 gün izin kullanarak 35 güne kadar tatil yapılabiliyormuş. O da enteresan. Mesela Ramazan bayramı 8 Mart'ta, tam 9 Mart yarım gün izinli 9 gün tatil. Kurban bayramı 9 gün tatil. Yılbaşı 3 gün tatil. 23 Nisan 3 gün tatil. Önceden bir gün olan tatiller 3'e çıkmış yani.
1: Sen bunu denersin abi ya.
0: Neyi deneyeyim ben bunu?
1: 5 gün izin kullanarak 35 güne tamamlıyormuş ya.
0: Tamamlayacağız tabii. Yani 15 Temmuz 4 gün tatil, 30 Ağustos 3 gün tatil, 29 Ekim 4 gün tatil, maşallah kurban oldu. Yani 2027'de toplam 5 gün izin kullanarak 35 güne kadar tatil yapmak mümkün sevgili dinleyenler. Şimdi Bodrum havasıyla karşılamamıştım sizi şöyle bir hemen. Aman tatil bitiyor diye üzülme. Türkiye bir tatil memleketi. Yan gelip yatanların ülkesi. Vallahi billahi. Her yerde yatıyoruz. Oh!

0: Vallahi herkes bu memlekette hayatını tatile göre planlıyor vallahi. Evet. E tabi bunlar tabi resmi tatiller ama bunu hayata geçirecek olan yine patronlarınız. Ona göre davranın. Şimdiden gidin. Benim böyle böyle tatil günlerim vardı. Efendim konumuz... Gelecekteki bana not bırakıyorum İrfan. Ethem'ciğimin notunu çok merak ediyor. Gerçi herkes tahmin ediyordur Ethem'in gelecekteki kendisine not olarak ne bıraktığını ben tahmin edebiliyorum.
1: İrfan abi, dün gece sivrisinekler benim üstümde şov yaptı. Abi demek kutlamalar başladı ya.
0: Efendim bir de bugün Dünya Sivrisinekler Günü. Vallahi bu yaz bilmiyorum nasıldı ama Bodrum'da bayağı bir çeteleşmişlerdi. Efendim burada kendileri bayağı bir yolsuzluk, rüşvet ne alırsa alıyorlar burada.
2: Ya bugün bari rahat bıraksınlar ya. Bugün bir gün bile... denize falan gitsinler, eğlensinler, günleri kutlasınlar.
0: Yok, işleri güçleri insanoğlunu emsinler, kan emsinler. Çoğu zaten kaçak elektrik kullanıyor burada. Yani bu sivrisineklerden bıktık efendim. Bilmiyorum bunlar nerede kış uykusuna girecekler falan. Ama galiba Bodrum'da kış uykusuna girdikleri herhalde kesin. Arabadan inmeden okur musunuz diyor. Tabii ki. Biz seni arabadan indirmeyiz söyleyeyim.

canı kocası Bahadır Teymur. Gelecekteki notum kocama diyor. Aşık olmaktan mısın? Gelecekteki bütün şarkılar sana armağan olsun demiş efendim. Bahadır Teymur.

İrvan'cığım, sivrisineklere bugün parti var bizim evde. Çırılçıplak yatacağım bugün diyor. Gelsinler diyor. Evde parti var. Ya ne sivri, her gün onların günü zaten ya. Her gün vatandaşı şişliyorlar ya. Vallahi. İrfan, sivriler benim en sadık hayranım. Her gece gelip bana ne güzel şarkılar söylüyorlardı. İrfan, hangi sivrisineklerin günü demiş. Ne zaman aşık olsan tuhaflaşıyorsun. Ya onda da ayrımcılık etmeyelim. Alayının günü işte yani.

0: Sağ olun efendim.
1: Sevgiler. Gelecekteki ben, bana, kendime, canım kendime. Şu hayatta çok yazık ettim. 3 sene sonra neyi görür müyüm bilmiyorum ama eğer görürsem bu not kendime. Kendi kendine çok yazık ettin. Dön kendinden özür dile. Ayağa kalk, silkelen ve yeniden başla.
0: Vay.
1: Bir gün, bir gün, iki gün, iki gün. Üçüncü günü boş ver gitsin.
0: Ya. İrfan'cığım, dün gece beni ısıran sivrisineğin de günü kutlu olsun ama onu bulacağım bu gece diyor. Yakalayın efendim, İrfan demiş. Kim bu? Efendimiz 8324. Selamlar efendim, 8324. Hem Ukrayna'da hem Türkiye'de evlenen, hatırlar mısınız, yayına bağlanmıştı dinleyicimiz. Adını unuttum, buraya kaydetmiştim ama seni yahu. Vallahi kaydetmiştim ama silinmiş.
2: Abi, gelecekteki bana not. Şimdiki dertlerimiz bittiyse, bütün sorunlarımızı çözdüysek, zaman her şeyin ilacıysa, o zaman seveyim eczaneleri.
0: Güzel. Bakayım, gelecekteki kocama not. Güç sana yakışır, zaafımı kullanma demiş. Gelecekteki kocasına not bırakmış efendim dinleyicimiz. Bakayım şöyle. Efendim, bugün gelecekteki size not bırakıyorsunuz. Radyomuz aracılığıyla, işte bu radyo frekanslarıyla uzaya asıyoruz o notu. Tamam mı? Gelecekteki bana not bırakıyorum. İrfan, psikolojin, maddi durumun en az bugünkü kadar olması için çabala, kendi değerini kimsenin düşürmesine izin verme diyor efendim. Zafer demiş ki İzmir'den, abi iyi ki şu an okul var ki iki haftadır sadece okul kıyafetleri yapıyoruz. Evimize ekmek götürüyoruz. İyi ki okullar açılıyor diyor. Terzi şu an dikiyor efendim İzmir'de. Ah demiş, eski sivriler, şimdikiler Z kuşağı. Z kuşağı sivrisi, laf da anlamıyor bunları diyor. Mesajlar güzel. Emre Bey açalım hemen, şöyle bir buyursunlar.
3: İrfan'ım, gelecekteki kendime not. Sivrisineklerden uzak durmamız gerekiyor ama sivrisinek gibi insanlardan daha uzak durmamız gerektiğini söyleyerek, bunu nereye göndereceksen gönder kardeşim be.
0: Gelecekteki bana not demiş. Vazgeçmeyi öğrendiysem hayatımda güzel kişiler kalmıştır. Öğrenmediysem hala acı çekiyorumdur. Acilen öğren. Öğrendin mi? Öğrendin mi yazmış. Bunlara devam ediyorsunuz efendim. Bugün Radyo D'de gelecekteki kendinize not bırakıyorsunuz sevgili dinleyenler. Bakalım, tabii daha mizahi bir dille olursa ne acayip şeyler gelecek. ...0549-204-0104'e bir mesaj sallayın, geliyorum. Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. Radyo D.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: coştur oyna ve letta da.
1: Radyodata, makinata, sinemada.
2: Ne oldu Demet Akalın, bir şey mi dedin?
0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan, Seyyar Stüdyomuzdan canlı yayına devam ediyoruz sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün sürpriz bir markadan 5000 TL'lik hediye çekimiz var sizlere. Yayının her an bir yerinden o hediyemizi verebilirim yani. Hemen takdim edebilirim, takipte kalın. Efendim konumuz gelecekteki not. Bugün gelecekteki kendinize not yollayın istedik. Hem Instagram'dan, gerçi Instagram'ımı şu an daha 17 dizimizin fanları şu an saldırı altında tutuyorlar. Vay efendim, şu oyuncu niye yarın gelmiyormuş? Belli olmaz, yarın gelir belki yani hani. Vallahi yarın saat 17'de setten canlı yayındayız efendim. Şimdi editörümüzde böyle haberlere bakıyoruz. Nasıl, yamuk haberler var mı? Yuhlanacak haber var mı? Alkışlanacak haber var mı diye bakıyoruz böyle. Ama bu haber böyle içimizin yağlarını eritti. Sakarya'da eşiyle birlikte bir abimiz trafik kazası yapmış. Adam kendini kaybetmiş. Görseniz nasıl bağırıyor. Karım öldürecek ya. Ulan benim dünyadaki tek varlığım lan o falan diye. Ya nasıl tatlı ya. Vallahi bil. Helal olsun ya. Sesi var mı? Biraz sövüyor arada da çocuklar, o abimizin sövmeleri nasıl şey yapacaksın onu?
3: Ben biplerim abi orada.
0: Sen o ağzınla biplesene. Yap bakayım mesela. Karımın... Biplesene çocuğum.
3: Abi bir şeyler söyle.
0: Bir şey diyeceğim, orada bip diyeceksin, tamam mı? Karımı öldürecek ya. Hayır öyle dur bir dakika ya. Güzel gülerek değil mi ama bip ya. Ya karımı öldürecek ya.
3: Abi ama nerede diyeceğim.
0: Çocuğum sen bipleyene kadar Rütük bipledi bizi ya. Vallahi. Ver açayım bakayım şöyle bir, ver bakayım ver. Ya ne güzel bak, kendisi gidiyor, kimliğini ver, ehliyetini ver diyor. Başka ne diyor bakayım? Ya abi sana helal olsun ya, karımı öldürecek ya diyor. Gitmiş diyor, kimliğini ver, ehliyetini ver diyor orada. Helal olsun. Bugün alkışlanacak adam bu abimiz.
3: Bak abi güzel bipledim ama.
0: Ne?
3: Duydun mu hiç küfür?
0: Hiç yok küfür. Evet, güzel bipledin, evet helal olsun. Yani ağzınla biplemedin ama olsun ya.

Evet beyler, hanımcılıkta bu abimiz gibi olun, tamam mı? Tamam mı? Ya şu kadar sevilseniz yetiyor zaten yani. Hani gerçekten...

şimdi yorumları okuyorum da böyle işte çok kıymetliyse karını sokağa çıkarmasın falan filan diye. Eskide kalmış köle efendi. Ne yapıyor adam, seviyor ya karısını. Allah Allah. Kaybetmek istemiyor yani. Siz tabii öyle düşünebilirsiniz. Ne olacak canım, yenisini alır falan diye.

0: Yanıyor, söndürelim. Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. Şimdi stajyerimiz tabii bipleyemedi. Ama onun yerine biplemek isteyen dinleyicilerimiz varmış. 'Sercan Karabulut diyor ki, İrfancığım merak etme diyor. Biz onun yerine bipleriz diyor. Şöyle bir bakalım efendim. Merhabalar, 0549 204 0104'e gelecekteki kendinize not gönderin. Buyursunlar.
1: Ben de büyüyünce hanımcı olacağım İrfan abi.
0: Ya senden nasıl hanımcı olur? Sen çok seversin hanımını vallahi.
2: Gelecekteki bana değil de geçmişteki bana bir not bırakmak istiyorum.
0: Buyursunlar.
2: Keşke bu kadar fırlama olmasaydı Beypot. Bir not daha bırakayım geçmişteki bana.
0: Hadi bakalım.
2: Keşke o gün evet deyip altına da imzamı atmasaydım be kardeşim. İyi akşamlar.
0: Evet, başka notun var mı abicim? Bir tane daha var.
2: Bir de son olarak, sen geçmişteki kendine ne derdin Beypot? Çok merak ediyorum.
0: Geçmişteki kendine ne derdin diyor. Valla geçmişteki beni güzel biplerdim ben yani.

0: Vallahi İrfan diyor, ben gelecekteki bana da isyan ediyorum, geçmişindeki bana da isyan ediyorum diyor. Gelecekteki bana not demiş beyefendi. Ersin Bey diyor ki o Bitcoin'i satmayacaktın diyor. Gelecekteki bana not. Beni bir kere kandırdıysan sana ayıp. İki kere kandırdıysan bana ayıp diyor. Çok güzel şeyler var. Cemile Hanım hoş geldiniz değerli hocamız.
1: Gelecekteki kendime not. Her zaman bir çıkış yolu mutlaka vardır. Kahveni yap, keyfine bak.
0: Kahveni yap, keyfine bak diyor efendim. Yanıyorum, söndürelim. Gelecekteki bana not. Hala market market dolaşıyor musun? Daha 17 gelecek mi diyor. Yok, daha 18 geliyor yarın. Evet. Hoş geldiniz efendim. Selam, selam, selam.
2: Şimdi ben biliyorum. Ama seni çok özledim, o yüzden nasılsın demek
0: istiyorum. Yiyem abim.
2: Böyle ama düşününce bağırasım geldi kardeşim.
0: Eyvallah, İyi boş misin? Gel. İyiyim canım. Sen
2: özledik
0: nasılsın?
2: Seni. Ben tatildeydim. Biraz evet. Sorunlarım vardı. Telefonu telefonu her şeyi kapattım. Bir aydır kendime geliyorum, dinlemeye çalışıyorum. Sen de iyisin, görüyorum. Maşallah.
0: Maşallah. Öpüyorum. Öpüyorum.

0: Gelecekteki bana not diyor. Evleneceğim insan kağıttan yüzük bile yapmış olsa onu parmağına taktın mı demiş. Umarım takmışsındır. Gerçekten. Zülüfçüm açmamışız mesajını, aç onu, aç onu.
1: Sivrisinek gibi vızıldayan kaynananın günü kutlu olsun. Ay o da kanamıyor. Aynı şey. Enerjim emiyor. Günü kutlu olsun kaynanacığım.
0: Efendim bugün Dünya Sivrisinek Günü. Kan emici kaynanamın da günü kutlu olsun diyor. Başka hayatınızdaki hangi sivrisinekler var? Onların gününü kutlayalım bugün güzelce. Vallahi.
1: Gelecekteki bana sesleniyorum. İnşallah aynı gerizekalılıkları yapmamışımdır. İnşallah gelecekte akıllanmışımdır ya. Vallahi.
0: Aynı gerizekalılıkları yapmamışımdır diyor umarım. Bugün çok acayip şeyler çıkacak. İrfan'ım bize hep gelecekte iyi ki diyeceğimiz kararlar almayı nasip etsin Rabbim diyor. Amin canım. Bakayım şöyle bir daha 17 dizi oyuncuları. Afyon'dayım, kendime not. Bugün üzüldüğün ne varsa bir sene sonra aklına bile gelmeyecek. Merve göndermiş. Helal kız Merve. Bugün üzüldüğün ne varsa aklına bile gelmeyecek gelecekte diyor. Almanya çok sivri, hiç hissetmiyorum valla. Soktular mı İrfan, hiç hissettirmiyorlar Almanya'daki sivrilerde demiş. Ya Almanya'nın sivri sineğini bile kıskandım şu an ya. Yemin ediyorum.
2: Bir de onu denemek lazım abi.
0: Nasıl? Gidip Almanya sivrilere mi kendimizi ısıttıralım yani onu mu? Bir de onu denemek lazım diyor. Bizim ülkemizdeki sivriler yemin ediyorum botoks etkisi yapıyor. Şişiriyorlar böyle dudaklarımı.
2: Aç abi, sivrisinekler aç.
0: Aç. Memleketin sivri sineği bile aç yemin ediyorum. Vallahi bile. Öyle bir ısırma yok yani. Koldan bacakta her tarafı yer mi insan yani? Bırakmadılar. Vallahi bırakmadı. Kalmadı benden kalma. İstanbul'a yarım gideceğim ya böyle. İstanbul'a yarım adam gideceğim ya. Böyle olur mu?
3: İrfan, ben gelecekteki bana mekanın cennet olsun demek isterim.
0: Tövbe yarabbim ya. Allah'ım yarabbim. Tövbe, tövbe de adam tövbe.
4: İrfan sen ne güzel bir adamsın ya. Hani bir şarkıda var ya, cıncık gibisin. Sen de cıncık gibisin İrfan.
0: Cıncık gibisin. Güzel insanlar. Ben vallahi küçükken dedim ki büyüyünce mutlu olacağım. Sizinle burada böyle kahkahayı, gülümsemeyi paylaşıyorum işte. Benden mutlusu yok. Ben küçükken buna kafayı yormuştum. Dedim ben mutlu olacağım büyüyünce. Vallahi. Beraber eğleneceğiz demiştim yani. Şimdi o zaman reklama doğru gidelim mi? Ha? Adana'ya gidelim mi? Gel.

0: Efendim biz de haberlere gidiyoruz sevgili dinleyenler. Sizler gelecekteki kendinize not bırakın. 0549-204-0104'e bir sesli mesaj gönderin. Ben Bodrum'dan İstanbul'a gidiyorum. Oradan yanınıza geleceğim. Tamam mı? Efendim yeryüzünde ne diyoruz? Kafayı oynattık. Gelin Radyo D'de biraz da vücudu göbeği oynatalım. Haberler.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti tarafından Gazze'deki son İsrail saldırılarına dair ortak açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sevilenler, delirenler, özleyenler. WhatsApp'ımdaki o kurban iklerim benim. O Instagram'da teker teker tipini sevdiklerim benim. Efendim, velediniz dadanız size hizmet için burada. Sevgili dinleyenler, ikinci saatimize girdik. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bugünkü konumuz gelecekteki bana not. Çok güzel mesajlar var. Hep aşk meşk üzerine geliyor. Ve bugün dünya sivrisinekler günüymüş dedik. Hayatınızdaki kan emicilerin gününü kutlayın dedik. Diyor ki kiracıların kanını emen ev sahiplerinin de günü kutlu olsun diyor efendim. Ve az önce günün adamını karımı öldürecek ya diyen abimizi alkışladık. Şimdi de günün yuhlanan adamını size hemen şöyle bir takdim edeyim. Metrobüste bir kadına sarkıntılık yaparak şarkılar söyleyen alkollü şahıs, kadının KADES uygulamasından yardım istemesiyle KADES'e basmış ve bir sonraki durakta polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış. Ya size Allah kahretmesin. Ya ama ben videoyu izlerken, yani KADES'e gerek kalmadan bizim o delikanlı abilerimiz nerede? Metrobüste alkollü sarkıntılık yapıyor. Şunun ağzını burnunu güzel sanat eserine çevirecek birileri yok muymuş yani? Yok, şiddet değil. Onu güzel sanat eserine çevireceksin, müzeye kaldıracağız onu. Onu cezaevine, müzeye kaldıracağız efendim. Evet. Sanat, sadece sanat. Sanat halk için olmalı sevgili dinleyenler. Bizim o yüzden biraz heykel tıraşları, böyle oyma sanatlarını öğrenmemiz lazım biraz. Şu bipe basabilir misin? Biz bu adamın mesela... Bu arada KADES çok başarılı bir uygulama. Hala kullanmayan hanımlarımız varsa ben yüklemelerini ne olur ne olmaz şuradan tavsiye ediyorum efendim.
1: Haydi.

Yayınımızı dinleyen çok polis memuru dostlar arkadaşlarımız var. Sanatsal faaliyet deyince diyor ki İrfancığım merak etme arkadaşlar diyor karakolda ona sanatsal faaliyet olarak uzun hava okutuyorlardır diyor. Ve bir de herkesin yakışıklı güvenliği varsa bizim de yayınımızın yakışıklı motorlu jandarması Soner'i var efendim. Demiş ki Soner gelecekteki ben pes etme en güzel günlerin henüz gelmedi. Gelince haber ver demiş. Hayatım, bir tane fotoğraf göndermiş. Ya, şimdi dinle bir. Efendim camın önünde panjurun arasından bakıyor. Artık kurumuş iskeleti çıkmış efendim. Gelecekteki ben diye göndermiş.

0: Hemen bakalım efendim notlarınıza, buyursunlar.
1: Merhaba beyefendi, iyi yayınlar.
0: Sağ olun.
1: Gelecekteki bana söylemek istediğim şey, bundan sonraki çıkan fırsatları değerlendir. Şimdiye kadar çıkanlardan hiçbir şey olmadı. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Çok sıkıldım ikim. Yerim çok dar.
0: Gelecekteki avukatıma not diyor. Çok başarılı oldu demiş. Ooo, Nazmiye hocam da kan emici velilerimin de özel günü kutlu olsun demiş bak. Hayırlı uğurlu olsun. Tamer'cim bir daha yollar mısın canım benim? Hadi.
3: Gelecekteki kendime ilk söyleyeceğim şey. Hatta tek söyleyeceğim şey. En çok kendine şefkat göster olurdu. Çünkü insan önce kendini sevmeli. En çok da kendine şefkat göstermeli.
0: Zehra Çetin göndermiş. Cem de diyor ki İrfan abi gelecekteki bana seslenmek istiyorum. Sanırım ben gelemeyeceğim demiş. Bakalım Gürkan'ımızın gelecekteki notu.
4: Abim krizi muhteşem bir fırsata dönüştürmüş. Olayı çok iyi şekilde kompanse ve süspanse etmiş. Bundan sonraki 6 halı saha maçını garantiye almış abim. Helal olsun. Tebrik ediyorum.
0: Hangi abiden bahsediyor? Yengeyi savunan trafikte. Karımı öldüreceğim lan diye karşı tarafa saldıran abiden.
5: İtalya abimiz.
0: Evet, halı saha maçlarını garantilemiş.
5: Normalde beylerin abi biliyorsun halı sahaya falan izin alması çok zor.
0: Çok tabii çok zor. Başkan hangi konularda zorlanıyor beyler evde
5: okey,
0: izin?
5: Okey oynamaya gitmek istiyor mesela.
0: Mesela hanımına diyor ki ben bir date'e çıkacağım diyor, izin alabiliyor mu yani? Zor. Hani diyordu ya bir tane abimiz canlı yayında. Dedim ki sevgilin yok mu abi, niye canın sıkılıyor dedim. Dedi ki hanım izin vermiyor ki. Kades sonu Kodes olması lazım. Doğru söylüyorsunuz. Benim ülkemin sineği bile başka bakıyor. Acaba yöreye göre bunların şivesi aynı mı? Bizim buradakiler sanki Mozart'tan çalıyorlar İvan diyor. Evet. Bu gece bakalım bize nasıl bir repertuar hazırlamışlar Dünya Sivrisinekler gününde. Çok merak ediyorum. Ben mesela İbrahim Tatlıses'ten Uzun Hava. Burada İbrahim abi gündemde, İbrahim Tatlıses. İbrahim abi mağarasıyla gündemdeymiş o. Bakalım kim tahmin edecek? İbrahim Bey'in mağarasına ne olmuş? Bir bakmışlar biri daha doğmuş mağarada bugün. Arkadaş. Abi diyor, abi kurban gel. Gel şöyle gel.
6: Geçen sana dedim ya evini satıp altın adam. Yemin ederim karşıma çıktı haber olarak. Ulan arkadaş kalbimden geçenler karşıma çıkıyor da bir türlü zengin olamadık. Bu arada 360 bin lira kârdaymış abi.
0: Evet, evini satıp altın alan adam bayağı kârda. Her gün görüyorum basında evini satıp altın alan adam bu kadar kâr etti, şu kadar zarar etti diye. İrfancığım o adamı bir sonraki durakta serbest bırakmasınlar ne olur demiş. Yok öyle bir dünya yok, ıslak sopayla. Islak sopayla ya. Hanımefendi diyor ki valla onları toplu taşımaya alanda kabahat, sarhoş olanlar elinde torbayla gezenler falan toplu taşımaya alınmamalı. Şimdi bilmiyorum, orta kapıdan dalıyor içerisine yani, hani özellikle de şoförün de orada değil mi, alkol metreyle mi alacak insanları içeri yani, nasıl denetler, arabayı mı kullansın orada? Alkol metreyle milleti mi denetlesin yani orada? Olacak şey değil. Vallahi zor. Zor olur o iş. Orada zor olur. Gerçekten de. Pekala bakalım.
7: Boys and girls, you are now about to witness the strength of the belly dance. DJ Suat Ateştan.
0: Evet, tahmin edenler var. İbrahim Tatlıses neden mağarasıyla gündemde efendim? İbrahim Tatlıses'in mağarasına gittiniz mi sevgili dinleyenler? Ha?
5: Yok ben gitmedim.
0: Mesela abine. Turistik gezilerde falan mesela tarihi yerleri gezerken hiç demiyorlar mı burası da İbrahim Tatlıses'in mağarası diye acaba? Hani Evet yani Urfa'yı falan Balıklı Göl'e gidince turistleri gezdiriyorlarsa hani acaba hani orayı da turistik gezi olarak mı yapsak İbrahim Tatlıses'in mağarasını? Hani... Efendim reklama gidiyorum, reklamlardan sonra memlekette ne acayip şeyler oluyorsa hepsini radyo makinesine koyacağız, karıştıracağız, merak etmeyin. Dün Sinan Akçıl açıklama yapmıştı. Hiçbir kadın tarafından reddedilmedim. Kylie Jenner'ı bana getirin, 2 hafta verin bana diyor. Bakalım bugün hangi ünlümüzden bir haber var? Bakacağız efendim. Reklamlar, reklamlardan sonra 0549-204-0104'te buluşacağız. Gelecekteki kendinize not bırakmayı unutmayın. Çok önemli bakın. Bazı şeyler zikredince, dillendirince gerçekleşiyor, söyleyeyim. Söyleyeyim. Gelecekteki kendinize not bırakın, geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin.
0: Radyo D.

Özleyenler, geldik tekrardan canlı yayındayız efendim. Bodrum'dan yayınımızı yapıyoruz. Sizler de hoş geldiniz Bodrum'a. 0549-204-0104'e bugün gelecekteki kendinize not gönderiyorsunuz. Bugün harika. Mesajlarınıza bayıldım. Akıyor bugün. Vallahi. Süpersiniz. Bugün yayında 5000 TL'lik hediye çeki vereceğim. Takipte kalın efendim, sosyal medya hesaplarımızı da. Hala takip etmeyenler var görüyorum. Radyo D 104 Instagram hesabı. Benim hesabım İrfan Boşluk Aslanhan. Size sürprizler var yarın da. Efendim az önce dedik ki İbrahim Tatlıses mağarasıyla gündemde diye. Şanlıurfa'da İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağarayı 2 yılda anca 250 kişi ziyaret etti haberiyle gündemde. Şimdi orası yani tarihi bir yer değil. Niye ziyaret etsin zaten insan? İbrahim Tatlıses'in doğduğu, büyüdüğü mağara diye. Bir sürü de masraf yapıldı oraya vallahi. Yani bence şey geliyor yani mağara hani biraz abartı bir hikaye gibi ya. Yani gerçekten. İbrahim Yakut diyor ki İrfan iyi bayramlar. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okula gitmedik diyen İbrahim Tatlıses'e karşı İzmir'de mağara vardı da biz mi oturmadık diyorum diyor. Çoğu dinleyicimiz de bu hani bir efsane falan sanıyor bu mevzuyu anladığım kadarıyla. Yok, gerçekten mağarada doğmuş diyorlar. Yani tabii restore edilmiş mağara mağaralıktan çıkmış. Bayağı böyle lüks bir kafe gibi olmuş o orası. Keşke orada doğmuş olsaydı ama eskinin mağarası öyle bir şey değildi herhalde diye tahmin ediyorum. Yani hani böyle ulvi bir yer olsa ondan sonra o 250 kişi değil 2 milyon kişi gider oraya falan. O yüzden yani bunu baştan düşünmeleri lazımdı. Yani öyle bir yer olsa değil mi? Bilmiyorum, ücretli mi acaba İbrahim Tatlıses? Oradan da mı indiriyor acaba İbrahim Tatlıses? Bilmiyorum. Yani İbrahim abi bile gitmiyordur şu an mağarasına. Yani... Öyle bir durum sevgili dinleyenler. Bir de geçenlerde Leman Sam şöyle bir açıklama yaptı Leman Hanım. Dedi ki eski eşimin beni aldattığı kadınla arkadaş oldum. Aman aldattı diye düşmanlık yapacak halim yoktu. İyi kızdı. Sonra ikimiz birleşip eski eşimin bizden sonraki üçüncü sevgilisini bu adamdan kurtul diye uyardık diyor efendim. Bakın bizi dinlemedi, sizi sevmemiş, beni seviyor dedi. Bir süre sonra yanıma gelip haklıymışsınız dedi açıklaması var. Hanımlar ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Eski eşimin beni aldattığı kadınla arkadaş olduğum, aman aldattı diye düşmanlık yapacak halim yoktu, iyi kızdı, tanışmak istedim diyor, gittim diyor. Ondan sonra demiş ki bu adamdan kurtulun, kurtul demişler efendim. Eski işte şeye. Sonra sizi sevmemiş, beni seviyor demiş. Sonra bir süre sonra ağlamış, evet siz haklıydınız demiş. Hanımlardan bu konuya yorum bekliyorum. Nihal Hanım diyor ki İrvancığım niye? Türbe mi orası gitsinler diyor. Yani...

0: Ben de sizinle aynı fikirdeyim. İbrahim Tatlıses'in mağarası restore edildiği için. Yani restore edilmese daha iyiydi. Evli mutlu çocukluğu. Gidiyorsun lüks bir mağara olur mu yani? Dünyanın neresinde görülür lüks bir mağara yani? Geliyorum mesajlarınıza, buyursunlar 0549-204-0104'e. Evet.
1: Gelecekteki kendime not. İnsanlara güvenmemeyi ve kazıklanmayı öğrendin mi? Kaç tane hayvan sahibi oldun?

0: Tamer'cim hoş geldin canım benim. Radyomuzun kamu spotu Tamer. Evet, buyursunlar.
1: Selam.
0: Selam.
1: Umarım o zaman saçların hala yerindedir. Ve gelecekte akıllı ev dediğin o aletler seni evden hala kovmamıştır. Sana gençliğimden sesleniyorum. Eğer o zamanlarda da hala ev ve araç kredisi ödüyor, enflasyon ne zaman düşer acaba diye TV izliyor ve geçmişte izlediğin dizileri yeniden açıp eskiden her şey çok güzelmiş be diyorsan, yemin ederim bugünkü halimle gelip seni pataklarım.
0: Radyo D'nin kamu spotu. Bedi, gelecekteki bana not, yayanlardan, yavanlardan, kavşaklardan ve yavşaklardan uzak duru demiş.

0: Nedir hayalin?
1: Hayalim üç kelime, o da şöyle: evli, mutlu, çocuklu.
0: Efendim, mutluluğun formülünü göndermiş Kurtuluş Bey. Mersin Mut tabelasının önünden fotoğrafı.
1: Kelime, o da şöyle: evli, mutlu, çocuklu.
2: İrfan, bugün benim akrabaların günü. Ben de bir sevgilisineyim çünkü.
0: Gelecekti ki bana not. O bunu diyecek, bu şunu diyecek diyerek yaşamayı bıraktın değil mi artık? Demiş.

0: 0549 204 104. Aysel Karabulut geliyor efendim, buyursunlar.
1: Malatya'dan selamlar İrfan. Uzun zamandır yoktum biliyorsun, Malatya kayısı sezonu açıldığı için bahçeydi, kayısıydı, patikti derken yeni bitirdik. Gelecekteki kendime ne demek isterim? Bu kadar saf olma ya, bu kadar salak olma derim yani. Kimseyi kendin gibi görme artık, aç gözünü derim.
0: Aç gözünü derim diyor.

Buradan gelecekteki karıma not bırakayım. Güzelim, seni çok seviyorum ama istediğin şeyi dene. Bana bamya yediremezsin. Sen yine bamyayı yiyebilirsin. Sorun yok ama bugün hamburger yiyor olacağım. Yarın hamburger yiyor olacağım ve şimdi hamburger yiyor olacağımı diyor.

0: Cansu Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Gelecekteki kendime not. Aferin kız. Bunları başaracağını biliyordum. Ne günler yaşadın ama yılmadın. Tebrik ediyorum seni. Yanaklarından öpüyorum.
0: Güzel. Bu arada sevgili dinleyenler, geçenlerde burada Muğla'nın böyle köy pazarları var. Hayatımda ilk defa mor bamya gördüm. Mosmor bamya böyle. Bir de büyük büyük, bir lezzetliymiş. Bu bamyayı yemek istemeyen beyefendi.

0: İrfan 250 kişi ziyaret etmiş. Ne çok seveni varmış İbrahim Tatlıses'in diyor ya. Ya İbrahim Tatlıses bu ülkenin bir gerçeği. Yani seversin sevmezsin ama gerçekten de büyük bir ses. O mağarada değil de böyle Fransa'da, Paris'te doğsaydı dünyaca ünlü bir opera sanatçısı falan olurdu ya. Ya o ses aralığıyla. İrfan, doğduğu mağara ne oluyor? İlk insan mı olunuyor mağarada doğun? Evet. İlk insan İbrahim Tatlıses. Doğru
1: söylüyor. Ya İrfan, radyoyu hep öyle bir açıyorum ki denk gelen şeye bak, bamyadan bahsediyorsun. Mosmormuş diyorsun, bamya diyorsun. Gelecekti ki bana ne diyeyim İrfan? Gelme!
0: Gelme diyor. Ya kimse bilmiyor mu? Mosmor bamya kızartması çok güzel oluyor. Tavada böyle kalamar gibi oluyor. Onu bir de şeyini yapacağım, böyle sosunu. İrfan'ım diyor, bir mağara restore edilecekse önce Hira mağarası restore edilmeli. Mütevazilik her zaman iyidir be demiş. Ya.
2: İrfan'ım, gelecekte ki bana ne demek isterim biliyor musun?
0: Ne demek istersin?
2: Şimdi nasılsan gelecekte de öylesin demek isterim.
0: Hmm.
2: Çünkü insan 7'sinde de 70'inde de aynıdır. Huy çıkmadan can çıkmadan mı derler? Doğrusu can çıkmadan huy çıkmaz kardeşim. Ben bunu bilir, bunu söylerim.
0: Eyvallah. Bakayım şöyle bir. Şu an benim annem de arkadaş, cici annemle 21 yılda 10 yıldır arkadaşlar. Gelecekteki bana da deli ol, hep mutlu ol, değeli ol derim diyor. Şimdi Lemansam kendisini aldatan eşinin, o aldattığı hanımla arkadaş olmaya çalışmış. Aman sizi sevmemiş demiş, o beni daha sevmiş demiş. Sonra kadın geri dönmüş, haklıymışsınız vallahi demiş. Dinleyicimiz diyor ki, ay ne saçma şey İrfan, niye arkadaş olayım, adam seni aldatmış, sil kafandan, ne daha yanındakinin hayatına giriyorsun diyor. Doğru kız vallahi.
1: İrfan, mor bamyayı boş ver, sarı karpuz var biliyor musun onu?
0: Oo. Ben valla burada Muğla'da değişik değişik şeyler görüyorum yani. Kabağı gördüm, kara kabak yani. Korktum, bu ne dedim ya. Vallahi billah. Abla sen Leman Sam'sın, senin şarkılarınla büyüdük, bırak özel hayatı demiş. Dinle, helal olsun. İrfan, bu Leman Sam'ın anlattıkları Cameron Diaz'ın Öteki Kadın filminde de var. Pekala, gelecekteki kendime not, leylek gibi ol, sıcak ortamlarda git diyor. Evet, bir tane daha mesaj sonra reklama, hadi bakalım buyursun.
3: İrfan, iyi yayınlar kardeşim.
0: Teşekkür.
3: Kayseri'den Ali Ayakkabıcı. Gelecekte inşallah Maliye ve Hazine Bakanı değişmiş, adil bir vergi sistemi gelmiş, güzel günlerin olduğunu göreceğiz inşallah.
0: Gelecekte ekonomim düzelmiş olur inşallah diyor efendim. Reklam, reklamlardan sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Konumuz ne? Gelecekteki kendinize not bırakıyorsunuz. Ne eğlenceli, ne güzel şeyler geliyor. Bakalım kim gelecekteki neresine not bırakacak efendim. Biz de memlekette abesle iştigal eden olayları çıkartıyoruz. Bir kadın, bu da oldu sevgili dinleyenler. Sizce neresini boyatmış olabilir? Evet. Hanımlar saçını boyatıyorlar. Onlar tırnaklarını boyatıyorlar. Dudaklarını boyatıyorlar. Bu seferki dünyada gündem olmuş. Efendim, Azerbaycanlı bir fenomen, yok Azerbaycan'a gidip boyatmış Pınar bilmem ne efendim. Sizce neresini boyatmış olabilir? 0549 204 0104'e yolla geliyorum efendim.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.396 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.979, çeyrek altın 11.835 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
6: getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Seyyar stüdyomuzdan Bodrum'dan canlı yayındayız efendim. Bugün böyle bir kuduruk bir kitleyle karşı karşıyayım.
1: Nasıl atıyor kalbim seninle dinle.
0: Dinle bakın bu radyoda kalbimiz güm güm atıyor.
1: Ateşinle.
0: Bugün sizlerden de gelecekteki kendinize not bırakmanızı istedim. Bir dinleyicimiz de gelecekteki yeğenine notu bırakmak istemiş. Demiş ki merak etme prenses, arkanda dağ gibi bir amcan olacak demiş. O da olur. Amcalar önemli.

Bir dinleyicimiz fotoğrafını çekmiş. Muazzez Hanım mı? 2019 Eylül'de kendisine not bırakmış. Bunların hepsini yaptım İrfan diyor. Helal olsun sana. Bir de çiçek var orada.

0: İrfan biliyor musun, ben bütün sosyal medya hesaplarımı bir günlük gibi kullanıyorum. Her paylaşımım gelecekteki bana not olarak demiş. Helal sana. Ama şimdi saklamalıyız. Soran olursa neyse ne, ya gören olursa sadece arkadaşız. Gelecekteki bana not. Sevgilim beni aldatabilirsin. Gönlünde de eğlendirebilirsin ama sakın bana yalan konuşmayasını. Çünkü hepsini öğrendim, daha da öğrenirim diyor Nurcuğum. Selam olsun Nur. Ahmetçim sen öğrendin mi bu hanımefendi neresini boyatmış? Serdar Keskin, bilemiyoruz efendim. İrfancığım nereyi boyatmış? Bir organ mı, bir uzuv mu diyor. Açalım şöyle bir Ahmet Bey'i, ne demiş bakayım Ahmet.
1: Kemancığım geçmiş olsun.
0: Ne?
1: Pencerenin perdesini havalandırdı mı rüzgar? Sana ismi anlattılar mı? A canım benim, tanışmış bir de. Girdin Avrupa Birliği'ne, kahretmesin.
0: Bunların hepsi lemansama mı? Valla bak, dinleyici diyor ki kim olursa olsun suçlu kişiyle arkadaş olunmaz. Evli olduğunu bile bile ilişki kuran kadın veya erkek suçludur her daim. Ve yakınlık kurulmaz. Asla kişinin kendisine saygısı olmalı. Arsızlık, ahlaksızlık böyle normalleştirilemez İrfan demiş. Doğru. Yani o kadının evli olup olduğunu bile bile gidip işte... Veyahut o adamın evli olup olduğunu bile bile gidip şey yapıyorsa o kadın da suçlu zaten. Uyarmışsın. Lemansam yine büyüklük yapmış burada. Tabii. Bak hanımefendiler, Sultan Hanım diyor ki eski eşimin beni aldattığı kadın sokağımdan geçemez. Nasıl kafalar bunlar İrfan diyor ya. Bıktık şu... Sizin eski yeni eşlerinizden diyor ya. Yani. Bize ne sizin eşlerinizden? Gelecekteki bana sesleniyorum. Abi gelme. Ule gelme. Gelecekte bir şey yok. Param pulun yoksa gelme diyor. Şimdi az önce paylaştım. Yemekteyiz programıyla tanınıyormuş bu TikTok fenomeni Pınar. Hatta katıldığı yarışma programı sonrası estetikleriyle gündemdeymiş. Ve yıllardır mavi göz hayali kuruyormuş efendim. Azerbaycan'da bunun ameliyatı varmış. Operasyon için oraya gitmiş. Gözünün rengi kahverengi iken maviye boyatmış. Bakın lens takmak değil, başka bir şey. Boyatmış gözünü efendim. Yani bak, gözünü tahmin eden çok kişi çıkmadı ama gözünü tahmin eden çıktı. Birçok yeri yazdınız, bir tek gözü yazmadınız. Size bunu boyatacak göz var da... Yani o ameliyatın altına yatacak göz yok. Yani ya ben gözüme şöyle biri parmağını uzatsa korkarım ya. Bu göz boyama nedir ya? Arkadaşım kim sizi bu konularla gözünüzü boyuyor ya ya? Tak lensini git yürü ya. Göz çok hassas değil mi yani?

0: Sevgili dinleyenler, riskli değil mi? Ahmetciğim sen bilirsin, bu ameliyatın bir riski yok mu ya?
1: İvan, Allah'tan söyledin gözünü boyatmış diye. Ben de bamyaları mora boyuyor sandım ya. Ver seni be. Senin kara, gözün kara, bu kıvırcığımı aman senin.
0: Yani şey oluyor, insan böyle parayı şöhreti bulunca ya neremizi boyatalım, neremizi boyatalım. Ya güzeldir tabii, herkes böyle mavi gözlü olsun, yeşil gözlü olsun ister de lensi çıktı onun artık, takıyorsun yani. Boya ne bileyim hani kör olur insan Allah'ını seversen, kalıcı görmek kaybı yaşasan... Dünyanın bütün renklerini görmeyi böyle gözünden yok edilse ne olacak? Vallahi gerçekmiş ya. Yani abi göz boyamayı mecaz sanıyorduk, gerçekmiş diyor. Bak kaşın kara, gözün kara, kömürcü mü baban senin? Kara gözün de başka bir şey vardır yani. Hani kör olma ihtimalin de var. Tak lensini yürü ya, Allah'ını seversen. Tamam, saçı boyatıyorsun, dudağı boyatıyorsun, gözün üstünü boyatıyorsun, altını boyatıyorsun, yanakları boyatıyorsun, tırnakları boyatıyorsun. Gözü de boyatmayı ver ey insanoğlu ya.

0: Ne güzel yazmış dinleyicimiz. Cüneyt Bey mi? İrfan'cığım ne yaparlarsa yapsınlar, malzeme bu kadar. Niye zorluyorlar diyor. İnsan neden sağlığını riske atar değil mi? Anlamıyorum. Gerçekten. Geçenlerde vardı biliyorsunuz. Birkaç sene önce bir tane fenomen. Boyu kısa diye ayaklarını kestirdi. Oraya ek yaptırdı. Boyunu uzattı efendim o. Bak bana o kadar şey geliyor, tehlikeli geliyor ki yani. Bir gün yerden atlasan o ek yerinden kırılmaz mı? Oraya böyle platin takıyorlar falan filan yani. Çok tehlikeli geliyor bana ya. Çocuğum sen nereni mesela boyatmak istersin?
1: Nereni boyatayım abi? Gözlerim renkli, saçlarım sarı. Malzeme bu.
0: Neremi boyatayım? Neremi? Ya çok acayip gerçekten. Neler duyacağız ya? Vallahi neler duyacağız efendim. Yani değişik de olmuş böyle. Eskiden böyle Barbie bebeklerin gözlerine böyle hani gözün bebeğini yapmadan böyle normal bir mavi şey yaparlar ve korkunç gelir. Yemin ediyorum husky gibi. Husky biliyorsun gözleri böyle şeydir husky'nin. Husky olmuş bu ya. Husky neydi? Ne kurdu köpeğiydi? Rus kurdu muydu? Husky.
1: Yok abi Rus değil de hemen öğreniriz ya.
0: Ne kutup kurdu mu ne? Husky Sivas Kangal köpeği değil ya Allah'ını seversen ya.
2: İrfan'a gözünün beyazını böyle renklendiriyorlar. Doğru, Avrupa'da gördük. Ama benim hanım da göz kapağını boyuyor, göz kapağını. Anlıyor mu?
0: Ya göz kapağını boya, çıkartırsın onu. Gözün beyazını mı boyuyorlarmış Ahmet'im? Gözün beyazını. Ay ne korkunç bir şey ya Rabbim ya. Efendim haber merkezimize gideceğiz. 19 itibariyle de 5000 TL'lik hediye çekimi takdim edeceğim. Konumuzda gelecekteki kendinize not bırakıyorsunuz. Başaran Bey, gelecekteki bana not, iyi ki varsın demiş efendim. Ben renkli gözü hiç sevmem da hayatım boyunca da erkek arkadaşlarım da hep renkli gözlüydüler ama ne gerek var ya. Vallahi benim de şükür gözler renkli biliyorsunuz. Benim hanım yattı kalktı dua etti. Dedi ki bebeğin gözü sana benzesin. Zaten bir gözüyle bir ayakları bana benzesin. Ben de dua ettim. Dedim ki tipi de sana benzesin. Rabbim kabul etti. Ey Rabbim. Figen Hanım diyor ki gelecekteki bana not. Yürü kızım. Devam et kızım. Yürü kızım demiş. Yürü kız. Deneyimlerin verilen nasihatlerden iyidir. Geleceğin yerin geldiğin yerden iyi olması için çalış kızım. Çalış kızım demiş. Haberler, haberlerden sonra buradayız.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
4: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti tarafından Gazze'deki son İsrail saldırılarına dair ortak açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolar sınırını aşarak rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişi oldu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.396 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.979, çeyrek altın 11.835 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Radyo'da 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. 0549-204-0104. Size Bodrum'da ilk kez Türkiye'de sahne alacak dünyaca ünlü bir gruptan bahsetmek isteyeceğim. Şimdi gel. Covent Garden, Sinfonietta, Türkiye'de ilk kez Bodrum'da efendim. Londra'daki dünyaca ünlü Royal Opera House'un seçkin müziklerinden oluşan Covent Garden, Sinfonietta müzik severleri Bodrum Kalesi Kuzey Hendek'in dünyaca ünlü maestrosu Philip. Bu nasıl okunuyor sen bilirsin.
1: Şivevski.
0: Şivevski. Ooo, dünkü Kamuran Akkor
1: vakasından sonra
0: iyi olmuş. O zaman tamamını sen oku. Hadi bakayım çocuk. Baştan madem staj yapıyorsun radyoda, hakkını ver aldığın paranın.
1: Londra'daki dünyaca ünlü Royal Opera House'un en seçkin müzisyenlerinden oluşan Covent Garden Sinfonietta müzikseverleri Bodrum Kalesi Kuzey Hendek'te unutulmaz bir akşama bekliyor. Dünyaca ünlü maestro Philip Shoevski ve muhteşem solistler Adam Gusserieva ile Dali Gusserieva eşliğinde büyüleyici bir ortamda
0: Adam Gusserieva.
1: Evet.
0: Evet.
1: İle Dali Gusserieva.
0: Evet.
1: Unutulmaz bir büyüleyici bir akşama bekliyor. Tarih ve sanatın mükemmel bir uyum içinde bir araya geldiği, dünya standartlarında müzisyenler tarafından icra edilen klasik müziğin zamansız güzelliğini bir deneyimleyin deriz. Bodrum'un kalbinde büyülü bir yaz akşamı geçirin ve kendinizi müziğin evrensel diline bırakın. 4 ve 5 Eylül'de Türkiye'de ilk kez konser verecek olan bu grubun biletlerini şimdiden ayırtmanızı önemli.
0: Vay. İyi geldin ama... Efendim, biletleri satışta Bodrumlulara sesleniyorum, yani Bodrum'a tatile gelecek olanlara. Sınırlı sayıda bilet mevcut. İletişim sponsoru da Demirören Medyamız. Ay, ben bunu kaçırmayayım ya. Büşra'cığım, buna gitmek istiyoruz. Bodrum Kalesi de, yani orada bir şey izlemek falan çok zevkli, çok keyif. Covent Garden Sinfonietta. Bu yaz Bodrum'da yine kumsalda. Efendim, Türkiye'mizin nüfusu artmış. 80 kaç milyondu? 2 milyon muydu? Kaç milyon arttık? Yo, en son 86 milyonduk ya zaten. Val. Bakalım kim tahmin edecek? Türkiye'nin nüfusu kaç oldu efendim? 100 milyon mu olduk? Kaç milyon olduk efendim biz? Diyor ki, gelecekteki kendime notum, unutma frekansımız 104.0. İrfan, sen de kızına not bırak, belki bu yayınları tekrar dinler. Zaten ben ne yaptım biliyor musunuz? Anelya'nın doğduğu o günlerdeki yayınlarımızı ayırdım. Büyüyünce dinleteceğim. O bizim heyecanımız, sizinle ilk defa onu paylaşmam. Hepsini dinleteceğim biliyor musunuz? Yaptım öyle bir şey, yaptım. Bakayım ne olmuş? Ya bu çok da artış olmamış yani. 86 milyondu, 86 milyon artmış yani o. 86 milyon 320 bin 602 kişi olmuşuz efendim. Anelya ile 603 olmuşuz. 43 milyon 170 bin 975 erkek, 43 milyon 149 bin 627 kadın. Biz ne kadar eşit bir memleketiz vallahi.
1: Ya bak abi, ben olmasam 86 320 bin 601 olacak. O yüzden biraz kıymetim bil benim.
0: Çocuğum, seni bana numune olarak mı verdiler? Yani memlekette eğitecek okullar kalmamış, radyoya yolladılar, bunu eğitelim buradayı. Yani ne güzel matematik hesapları yapıyorsun. Yani kadın ve erkek nüfusunun böylesine dünya üzerindeki ülkemizdeki dengede olması gerçekten de bir başarı. Yani biz eşitlemişiz resmen kadınla erkeği. Bizde öyle fazlalık yok efendim. Bazı ülkeye gidiyorsun erkek bulamıyorlar, yemin ediyorum. Var zaten biliyorsunuz. Hep bize geliyorlar o yüzden. Hep sormayın ya. Ama...

mağarasına baktım. Leman Sam'dan İbrahim Tatlıses'in mağarasına kadar. Ya bu Sibel Can'ımız niye gündemde? Sibel Can Marmaris'te sahne almış. Kostümüyle gündemde. Hani bu bir milyoncularda satılan plastik kül tabloları var ya, ona benzetmişler ama ya. Kıyamam ama yani hoşuma gitmedi bu. Kim niye bu konserlere böyle ilginç kıyafetler dikiyorlar, konuşulsun diye mi? Ama kıyafet gerçekten ilginç. Kimisi işte ince belli çay bardağına be. Kimisi jetkillere benzetmiş. Sibel Can biliyorsunuz radyomuzu çok dinler. Bir gün havalimanında karşılaştık. Arabada kayıtlı dinliyorum dedi, her gün dedi. Ben de dedim söz, her gün bir dost Sibel Can dinleyeceğiz dedi. Dedim. Yok, ben almam, alana da. Hazırsa civcivden sonra senden hazırlayın. Hiç hayırdır yok. Rahat bırakın Sibel Can'ımızı. Valla Sibel Can bizim kırmızı çizgimiz, ona göre. Ne yapsın Sibel Can'ımız, ne güzel şarkılar bizi söylerken Kanal D'de bayağı bir zayıflamıştı değil mi? Program bitti yine yemelere başladı ya.

Sibel'im böyle, Sibel'im sana böyle rahat kıyafetle. Sen zaten sahnede fıkır fıkırsın yani, cilveli cilveli böyle. Sıkılmış o kıyafetin içinde. O böyle giyeceğim bol bol şeyler yani. Sen şeyle, eşofmanla çıksan da olur ya.

0: Hemen geliyorum mesajlara, şöyle bir bakayım şöyle bir.
1: Sevgili gelecekteki ben. Hı. Çok çalıştın, çok çabaladın. Hem çalışıp hem iki güzel evlat yetiştirmek için uğraştın. Artık dinlenme vakti. Artık yetiştirdiğin güzellikleri seyretme vakti. Hmm. Seninle gurur duyuyorum gelecekteki ben. Yalan aşklardan
0: yorulup dersini al. Ezvan'cığım sen geç mi kaldın bu saatlerini?
2: İrfan hoş geldin de ben sürekli böyle ses kaydı atmaya çalışıyorum. Sürekli yoldayım ve yok biri durur böyle aniden bir şeyler olur. Atamıyorum abi ben sana bir türlü ses kaydı. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol canım benim. İrfan'ım Sibelcan vücuduna göre giyinmeye ne zaman başlayacak? Vallahi bilmiyorum, ben yakıştırdım. Ne giyse, şal var giyse yakıştırırım Sibelcan'a. Evet. Böyle gelmiş böyle, böyle geçer dünya. Günlerimiz bitecek. Oku Sibel'im oku. Sibel'im tasarımcını modacını değiştir bence. Bak Oya abla da seni çok sever. Sibel'imizin kıyafetleri problemli diyor. Neşe, keder, bir gün biter, bize kar kalan nedir bu? Abi diyor gelecekteki ben diye konu yaptın. Bir de gitmiş olan bana diye bir şey yapsak ya. Zaten size bir soru soracağım şimdi. 5000 TL'lik hediye çeki vereceğim. En güzel cevaba şu sorumuzda. Onu kim? 8772 Bayram Evgin demiş. Abi gelecekteki ben diye konu yaptım. Bir de gitmiş olan bana konu yapalım mı? Sorumuz şu. 17 yaşınıza geri dönebilseydiniz bugünkü aklınızda ilk değiştirebileceğiniz şey ne olurdu? Biliyorsunuz yarın Daha 17 dizimizin oyuncuları konuğumuz, özel bir yayınımız var. Bodrum'daki Daha 17 dizisinin setinden. Fatmacığım sen de hoş geldin canım benim.
3: Efendim ben geleceklik halime şey derdim herhalde ya. Hı. Kız hala sen bir yatırım yapamadın mı? Altın biriktiremedin mi? Habire geziyor musun? Hala aynı yerdesin falan derdim herhalde.

0: şöyle uçuş uçuş tiril tiril bir elbise istiyoruz Sibel Can. Tamam mı?
1: Gelecekteki bana amca şunları söyleyebilirim. Ne kadar iyi niyetin suistimal edilirse edilsin, böyle olmaktan vazgeçme. Yine aynı merhamet, vefa, fedakarlığı herkese göstermeye devam et. Çünkü sen böyle olduğun için sensin ve sen sen olduğun için değerlisin. Şu anda hiçbir şeye aldırmıyorum ve aldırmamaya devam etmek istiyorum. Çünkü kendi mutluluğum herkesten, her şeyden daha değerli. Bencillik değil bu. Geriye kalan insanların düşünceleri kendine kalmaya devam etsin. İnsanları bedduvarlarıma değil, Allah'a havale etmeyi daha çok severim. İyi yayınlar abicim.
0: Vay. Efendim 17 yaşınıza geri dönebilseydiniz bugünkü aklınızla ilk değiştireceğiniz şey ne olurdu? Biraz sonra geliyorum. 0549 204 0104 ve Instagram İrfan Boşuk Aslanhan. Biraz sonra 5000 TL'lik hediye çekiyle geliyorum efendim. Reklamlar.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
16: Öncelikli yayın.
17: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
18: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
19: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
2: Radyo D.

0: Saat 17'de radyo makinesini Bodrum'dan çalışmaya başladık. Çalıştırdık, çalıştırdık, getirdik 19.32'ye. Sevgili dinleyenler, şimdi hediyemizi de takdim edeceğiz. Yavaş yavaş kapatacağız. Yarın yoğun bir gün olacak. Daha 17 dizimizin setinden yayındayız yarın oyuncularımızla. Ve önümüzdeki günlerde de şimdi sosyal medyada artık şu oyuncu niye yok, bu niye yok falan bayağı linç kampanyası başladı. Evet. Diğer oyuncularla da vakit buldukça yapıcıyız efendim. Size sunucuyuz efendim. Merak etmeyin. Şimdi az önce soru sordum. Dedim ki 17 yaşınıza dönseniz, 17 yaşınıza geri dönebilseydiniz bugünkü aklınızda ilk neyi değiştirebilirdiniz dediğim. Abi demiş, onu yayınlamadı mı bunu ben ya?
1: Geçen sana dedim ya, evini satıp altın adam. Yemin ederim.
0: Ha, bunu yayınladım işte.
1: 10 yıl sonraki Ethem Kaplan'a sesleniyorum. Oğlum 10 yıl sonra da radyoda iyi dinleyeceksin. Bak bunu sana uyarıyorum.
0: Tabii ben emekli olmazsam. Yani EYT beni bana vuruyor mu çocuklar? Geldi valla. Merhaba, hiçbir şey değiştirmeyi istemezdim. Hepsini ben yaptım. Hatalarımı da seviyorum demiş. Helal olsun. Vallahi. Çeyrek altın kenara koyardım. Alıp Muğla'da denize yakın bir ev yapardım diyor. Arif abi hoş geldin. Bu saatte mi geliyorsun?
2: Canım.
0: Canım.
2: Sesini duydum, öyle mutlu oldum ki. Çok yoğunum, sana atamıyorum.
0: Ya bana at Arif abi yoğun. Bana at bana. Bana at. Ufak olsa da at. Ufak olsa da civcivlere yediririz. Sen at.
2: İrfan'ım, ben 20 yaşında evlendim. Eğer 17 yaşıma geri dönseydim, inan ama inan ki gene bu eşim, bu çocuklarımı isterdim. Bu torunlarımı isterdim. Hmm. İnan bana, dünyanın en güzel şeyleri, sağlıklı olmaları ve onları bu şekilde yetiştirip bu şekilde mutlu görmem, 17 yaşında da olsam gene bunu isterdim.
0: Ya.
2: Hayırlı akşamlar canım.
0: İyi akşamlar kardeşim. Efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Simgeciğim canım.
3: Benim gelecekteki kendime notum şöyle. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Bir de aklına bu kayıt ol. Olur mu?
0: Olur canım benim. Serap Hanım selamlar, hoş geldiniz. Fatih selamlar, Fatih teacher. Diyor ki gelecekteki ben şöyle diyecektim diyor. Zamanında en iyi radyocumuz, enerjik bir İrfan'ımız vardı. Bir daha gelmez, gelmez diyor. Biz de yaşlanacağız ya. Vallahi artık emeklilik hayatımızda inşallah yine dost olmuş oluruz. Vay be, neler yaptık biz sizinle diye. Buluşuruz bir yerlerde sizinle. Vallahi ben yaparım, ben buluşurum dinleyicilerimle. Zaten hayalim var, hepinizi burada Bodrum'da misafir edeceğim. Anelya da büyümüş olur. Bahçelerde var. Emekleriz sizinle. Gelecekteki bana not. Şaşalı zengin gel ha demiş bak.
4: Ankara'nın neresini boyatmış? Nasıl sorun? Neymiş bu ya böyle?
0: Boyattı onu bebeğim Gürkan'ım. Gürkan'ım beni önce aç diye mesaj at bana ne olur. Gelecekteki kendime not. Beni hemen bekleme. Oldukça yavaş geleceğim. Hızlı yaşlanmaya niyetim yok demiş.
5: Kullanıcılar için de KADES uygulaması çok erişilebilir. Kullanan biri olarak tüm görme engelli hanımlara da tavsiye ederim.
0: Evet, KADES uygulaması çok önemli. Abi hediyeyi bana ver, acil işim var demiş.

0: Nelly'yi öpüyoruz İrfan.
1: Seviyoruz onu.
2: Ya.
1: Görüşürüz İrfan.
2: Bahar'cığım canım benim. Nelly'ye yetişecek, sana arkadaş olacak. Ablası olacaksın sen de onun, tamam mı? Abi mangala mı çağıracağım bizi Bodrum'a? Ya ne mangal, sana mangalın barbeküsünü yakarız. Sana fırına ateş atarız bir. Başına sen gül topla, ben nergisi. Gülüp yandan biz korkmayız. Abi yan taraftaki kardeşimiz boşuna mı oturuyor? Sen emekli olursan onu dinleyeceğiz biz de diyor. Onun bir diksiyonunu düzeltelim, fonetiğini düzeltelim. Şimdi o pazartesi günü Kes Stüdyo'ya gidiyor. Biraz da Fatih Bey eğitsin onu. Biraz değil mi? Heyecan var mı?
3: Var abi, olmaz.
2: Ne heyecanı var? Acaba Kamuran'a yine Kamuran diyeceğim mi? Onu mu heyecan?
3: Girişimle çıkışım bir olacak kanal.
2: Merhabalar demiş İsmail Aydın. Kapatmadan önce buradan Ordu'daki sevgilime selam yollamak istiyorum. Şu an sizi dinliyor, onu çok seviyorum. İyi ki var demiş. Ordu'daki sevgilisi, iyi ki varsın. Diyor ki 17 yaşına geri dönebilseydim at gözlüklerimin cam ayarını değiştirirdim. Yaptığım hataların sonucunu görüp yapmazdım. Ama bu hanımefendiyi arar mısınız bir? Evet. Çalıyor efendim. Açarsa hediye vereceğim vallahi. 17 yaşıma dönsem ilk iş 18'i beklerdim. Çünkü 17'de akıl yok, 18'de de yok ama en azından reşitsin demiş. Bakayım şöyle bir. Alo, geldi mi dinleyicimiz?
4: Geldim İrfan'cığım, iyi yayınlar.
2: Sağ olun efendim. Kiminle görüşüyoruz biz?
4: Ben Bedriye.
2: Bedriye Hanım, nereden arıyorsunuz bizi?
4: Konya.
2: Ha, Konya'dan. Bir de bizim Bodrum'da bir komşumuz Bedriye Hanım vardı. O mu dedim acaba?
4: Çok nadir bir ismim var ama olabilir.
2: Yok canım,
4: ben Konya'dan dinliyorum sizi. Hani şu Cenk Eren'in meşgul hatanı vardı ya, o ben.
2: Koskoca Cenk Eren'i utanmadınız mı hanımefendi meşgule atmaya ya?
4: Ama burası bir iş yeri ve patronla müdürlerim yanımdaydı mecburen.
2: Bugün
4: bekliyorum buradan.
2: Bugün müsaitsiniz yani.
4: Evet, şu an mesai bitmek üzere, müsaitim.
2: O günden sonra Cenk Eren bir psikolojisi bozuldu. Bir kadın beni nasıl meşgule atar dedi. Yani bir Sinan Akçıl olamayacağım ben dedi. Bütün Bodrum'daki sahnelerini iptal etti, psikolojisi bozuldu. Şu an psikolojik destek alıyorum Cenk Eren.
4: İnanır mısın İrfan'cığım, ben de herkese diyorum ki ben yanlışlıkla Cenk Eren'i meşgul attım.
2: Efendim, evli miyiz, bekar mıyız? Evliyiz değil mi?
4: Değiliz.
2: Değil miyiz?
4: Evet.
2: Siz bütün erkekleri meşgul atmışsınız efendim.
4: Biraz öyle oldu.
2: Yani bu tabii olabilir, bu da bir tercih. Belki de erken sizin için daha, değil mi?
4: Yok, ayrıldım ben.
2: Ha, ayrıldım.

0: Arkasından geliyor. Kapatmam lazım.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Özel güvenliğim.
1: Ha, güvenliksiniz.
0: Evet.
1: Vay, yakışıklı güvenliğimiz yakalım var. Hanımefendi de güzel güvenliğimiz olsun bizim. Ya aslansın sen, güvenlik. Nereyi koruyorsun? Fabrika mı orası?
0: Site.
1: Site, ha site. Orada da sizin evet, sitede de şort giymeyi yasakladılar mı orada?
0: Yok, bizde şort yok.
1: Nasıl şort yok?
0: Kıyafetlerimiz bizim standart özel güvenlik kıyafeti.
1: Hayır, size demiyorum. Geçenlerde Batman'da bir sitede şort giymeleri yasaklandı erkeklerin. Burada konuştuk hatta.
0: Yok, onunla bilgim yok.
1: Senin haberin.
0: Ben yayınları 3 güne bir takip edebiliyorum ancak.
1: Anladım. Kaçırmışsın o günü. Oo, neler evet, konuştuk burada. Demek ki sizin sitede serbest o zaman. Yani.
0: Evet, serbest.
1: Evet, pekala. Bedriye Hanımcığım, daha önceden bizden hediye kazanmış mıydınız hiç?
0: Yok, ilk defa.
1: Ya zaten Cenk Eren aradı, onu bile meşgule verdin. Sen kimsin? Vallahi bile Cenk Eren sahnesine davet edecekti seni halbuki yani.
0: Ay, teşekkür ederim. Çalışıyorum, gidemem zaten.
1: Peki, bu güzel yorumlarınız, bugün çok güzel yorumlar attınız. Size 5000 TL'lik hediye çeki kazandırdı.
0: Çok teşekkür ederim. O kadar makbule geçti ki.
1: Canımsın. Bir ihtiyacını bir şey alırsın. O yüzden sevgiler
0: teşekkür
1: olsun
0: ederim
1: bizden. Radyo D'den size
0: çok
1: sevgiler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağlıcakla kalın. Bay bay.

0: Ayşegül'cüm diyor ki 17 yaşına geri dönseydim o güzel günlerdeki gibi sobanın üstünde kestaneler, bir tas çorba getiren komşuluk, sokaklarda özgürce oynayan çocukluğuma geri dönmek isterdim. Vay be. Efendim bugün de programın sonuna geliyoruz. Peki reklamlardan sonra slow'umu kapatalım. Bu eğer ki trafikte yolu kapananlar varsa onlara da damar yolunu açacağım efendim. Olur mu? Yazın bana 0549 204 0104'e. Bugün makinayı nasıl kapatalım sevgili dinleyenler? Damar yolumuzu mu açalım, hareketli mi kapatalım? Reklamlardan sonra buradayız.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Ok Meydanı Haliç, Şirinevler Sefaköy Avcılar hattı aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi her iki istikamette yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43'lük düşüşle 14.396 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.95, euro 56.09'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.979, çeyrek altın 11.835 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın.

her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima sevindirin.

0: indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Anahtar teslim, mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Anahtar teslim, mutluluk.
4: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Canım Ege. Bodrum'dan elveda'ya geldik efendim. Bugünlük tabii. Sirtakiler, Harmandalılar, Efeler diyarı Ege.

Ve bugün yine radyo makinasını beraber çalıştırdığımız canımız dinleyicilerimize saygı, sevgi ve hürmetle efendim. Şükür ki bizi ağlatan bu hayatta şöyle saat 17-20 arası birazcık gülmeye, tebessüm etmeye bir olanak sağlıyor bize radyoda. Ama tabii ağlamak dedim, her ağlayan güçsüz değildir sevgili dinleyenler. Tıpkı her gülenin de mutlu olmadığı gibi. Gülüyoruz ama belki de içimiz kan ağlıyor. Ama olsun be, hep söylediğimiz bir... Bu programın felsefesi var ya, yeryüzünde zaten insanlar kafayı oynatmışlar. Geliyorsunuz hem müzik eşliğinde hem sorgulayarak biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz ya. Bu programda karşılıklı bir çıkar yok, bir dostluk var.

0: Birbirimizin işine yaramıyoruz. Birbirimizin işini kolaylaştırıyoruz burada.
1: Evet.
0: Çünkü hani insanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır ya. Biz iş yerlerinde birbirimizin işini kolaylaştırıyoruz. Kulaklarınızda Radyo D. 30 yılı aşkın sizinle efendim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Sevmek zaman ayırmaktır. Yani boş zamanları doldurmak sevmek değildir. O yüzden sağ olun, var olun. Dediğim gibi yarın daha 17 dizimizin oyuncularıyla buradan ortak bir yayın yapacağız. Setten ilan ettik. Hem Kanal D paylaştı, hem Radyo D. Siz de şimdiden sorunuz varsa yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Vallahi iyi ki bu yaz Kanal D muhteşem bir iş yaptı. Çok kaliteli, hikayesiyle bir şey anlatıyor. Dostluktu, vefaydı, kardeş sevgisiydi, birçok şeyi anlatıyor. O yüzden bu yazın en güzel işidir daha 17. Bir de gençlik işi her zaman böyle, insanı kendini gençliğine götürür. İyidir yani gençler.

0: İstanbul Merkez Stüdyomuzda yine Serdal'ımız bize eşlik etti. Damar yolumuzu aç İrfan mesajları çok geldi. O yüzden slow kapatacağım. E tabi stajyerimize de.
1: Haşim. Çok sağ ol abi, eksik olun.
0: Eyvallah. Haftaya İstanbul'dasın, yoksun.
1: Kurtuluyorsun abi.
0: Sen kurtuluyorsun. Benim zulmümden kurtuluyorsun ya. Haftaya Serdal senin yerine BIP hazırlamış buraya. Onu yayınlayacağım. Haşim konuş diyeceğim, BIP'e basacağız.
2: Adamsın İrfan'ım. Hayırlı akşamlar kardeşim.
0: İyi akşamlar Halil abi. Halil Yaman. Ömür kısa, aldanırız. Sözleri çok güzel. Ben çok sevdim. Belki ilk defa dinleyeceksiniz.

Mevlana'nın sözü var ya, sözünü tartmadan söyleyen aldığı cevaptan incinmez. Ne güzel sözler söyledik karşılıklı. Sağ olun, var olun be. Hiç incinmedik.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da

0: yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
2: Öyle mi dedin? Ölüm zaten.
3: Kanında uyku ilacı tespit etti. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
4: Kol gibi psikiyatri abi.
5: Kalem parçalı.
6: Ben yapmadım.
7: Kimseyi öldürmedim ben.
8: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
9: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

Hatalıyım biliyorum, ne olur bir kez dinle sözlerimi, bir fırsat ver.

her bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe en yakın yer.
1: Action!
2: Odaijini!
3: Arigato!
2: Doitashimashita!

Hüsamine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

0: Türkiye'de ilk kez.
1: Sahne.
0: Akustikler ve konserler.

gözlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.